en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil.

Ne Can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkı, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte öyle seviyorum.

İşte böyle sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sanmıyorum artık.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeten. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Bilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Viyana FM. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Viyana FM.

0: Beyler. Viyan Efendi. Viyan Efendi. Hangimiz düşmedik kara. En iyiler. En iyiler. Viyan Efendi. Viyan Efendi.
1: Ali Süzen yayında. Yayında.
0: Viyan Efendi. Viyan Efendi.

Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Haftanın ilk iş gününden, salı gününden sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar olsun. Malum dün Avusturya'da tatildi, resmi bayramdı. Birçoğumuz evlerimizdeydik, gezmedeydik, dinlenmedeydik, çalışmadık.

Viyana'da an itibariyle Viyana ve çevresinde sıcaklık 19 derece. Gün içerisinde sıcaklık 31 dereceye kadar çıkacak. Sıcak ve güneşli bir gün bizleri bekliyor. Hafta sonunda yine aynı şekildeydi. Trafik durumunu sunacağız ama sabah ben evden çıktığımda çok fena bir trafik vardı. Saat 6'yı gösterdiğinde 6 civarı. Aynı trafik yoğunluğu artarak devam ediyor. A23 Süt-Oz tangente an itibariyle kilitlenmiş durumda. Özellikle Gänzendorf istikametinden Viyana'ya gelenler mutlaka alternatif güzergahlara yönlensinler. A23 Süt-Oz tangente Richtung Favoriten 10. Viyana istikametine doğru neredeyse tamamen kilitli. Trafik yoğunluğu Viyana sınırlarını aşmış durumda. Niederösterreich'ten başlıyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde A22 Viyana istikametine doğru trafik yoğunluğu Kaiser-Mühlen tünelin girişinden başlıyor. Çok yoğun. Biliyorsunuz A22 ile A23 kesişiyor. Çok çok yoğun. S1 Viyana çevre yolu yine yoğun. Havaalanı yolu Viyana istikametine doğru yoğun. Şehir içinde birçok noktada yoğunluklar var. A2 Viyana istikametine doğru yoğun. Evden çıkmadan önce mutlaka yol durumuna bir göz atın. Eğer aceleniz varsa toplu taşıma araçlarını kullanmanızı tavsiye ediyorum sizlere. Duymayanlar için, radyosunu yeni açanlar için A23 Süt-Oz tangente Favoriten istikametine doğru trafik yoğunluğu Niederösterreich sınırından başlıyor. Çok yoğun.

Yayın sponsorlarımız mega süpermarketler, Viyana'da 4 şubesi ve 1 toptancısıyla hizmetinizde. Bu hafta mega süpermarketlerde ve mega gastroda tüm ürünlerde %20 indirim var. Yanlış duymadınız, tüm ürünlerde %20 indirim var. Pindrinks almak istiyorsanız mesela, pindrinksler çok çok uygun fiyata geliyor. Mega gastroda 79 sente geliyor, haberiniz olsun. Artset Zentrum Simmering 11. Viyana'da, Geiselbergstrasse 28 numarada. Ana dilinizde sağlık hizmeti alıyorsunuz. Bütün sigortalar geçerli. Alle Kassen. Animo Eczanesi 20. Viyana'da, Wallensteinstrasse 61 numarada hizmet veriyor. Şimdi birimiz ağlar, iş güç bir de... Bütün reçeteli ilaçlarınızı normal alabilirken, reçetesiz satılan gıda takviyeleridir, güçlendiriciler vesaire vesaire, tüm ilaçları %10 indirimli alabiliyorsunuz. Viyana FM'den geldiğinizi söylemeniz yeterli. Animo Eczanesi, Wallensteinstrasse 61, 20. Viyana. Bowl Kebap Pandorf'ta ve Floridsdorf'ta 2 şubesiyle hizmet veriyor. Floridsdorf'ta hemen Bahnhof'un orada. Yaya yolunda, çok rahat bir yerde, çok temiz, pırıl pırıl. Lezzetini söylemeye zaten gerek yok. Pandorf'ta da alışveriş merkezinin hemen girişinde, önünde otoparkı var. Rahatlıkla aracınızı park edip açlığınızı giderebiliyorsunuz. Bowl Kebap. Kun Kargo, uluslararası taşımacılık ve gümrüklemede çözüm ortağınız. Yurt dışından getirdiğiniz bir ürününüz var, gümrükletmek istiyorsunuz. Tabii ki adres Kun Kargo. Florya Events Dekorasyon özel günlerinize anlam katıyor. Siz istiyorsunuz, Florya süslüyor. Çelenk göndermek istiyorsunuz, açılış var, düğün var. Yine adres Florya. Gürbey Restorant 10. Viyana'da, Quellenstrasse 100 numarada hizmet veriyor. Her gün 7 çeşit çorba, taze taze. Viyana'nın çorbacısı. Mesela kaç tane mekanda beyran çorbası bulabilirsiniz? Gürbey'de bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Roto Home ve Roto Möbel mağazaları, kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi. Viyana'da 2 şubesiyle hizmetinizde. Roto Möbel ve Roto Home'a bakmadan mobilya alışverişi yapmayın. Sonra pişman olursunuz. Müslüm Baba'nın bir eseri var. Son pişmanlık neye yarar? Bütün sponsorlarımıza değerli katkılar için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar.

Serkan günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Nihal Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güzel bir gün diliyorum. Aleyküm selam bayram. Hayırlı sabahlar. Her şey gönlümüzce olsun. Eyvallah, sağ olasın. Yolun açık olsun kardeşim senin de. Hemen iki ayıralım mesajları. 2, 4, 5. 5 taneyi ayırdık. Çok özledim ama hasretin ağır geldi. Murat abi, Murat Erdatlı, Guten Morgen abi. Hayırlı sabahlar herkese diyor. Eyvallah abi. İşin gücün rast gelsin Murat Erdatlı. Raşit günaydın. Güp güzel, mus mutlu bir haftan olsun. Bugün kaçıncı oldum, 7. mi diyor. Bakacağız, bir sayalım bakayım Raşit. Harbiden de 7. olmuş Raşit. Hayırdır Raşit? Vallahi 3 harflerle mi çalışıyor, ne yapıyor bilemedim ki. Tamer günaydın. Herkese mus mutlu haftalar diliyorum. Sesindeyiz diyor. Eyvallah Tamer. Günün ve haftan güzel olsun kardeşim. Hoş geldin. Şeyma Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Herkese sağlıklı, mus mutlu bir gün diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyorum. Suat günaydınlar. Salzburg güzel, mus mutlu bir günün olsun kardeşim. Bünyamin abi aleyküm selam. Hayırlı işlerin olsun. Güzel bir gün diliyorum abi. İyi yayınlar Ali Bey. Bugün birinci olmak istiyorum diyor. Emsal geldi. Hoş geldi. Güzel bir günün olsun. Emsal valla birinci olmak isteyebilirsin ama ve lakin öyle kolay olunmuyor yani. 7'yi 5 geçe yazıp birinci olunmuyor. 7'de atsan dahi birinci olmak kolay değil. Biraz daha çok gayret göstermen lazım bunun için. Bu performans çok yetersiz. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Murat günaydınlar. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Vözendorf'tan komşumuz Murat. Uzun bir aradan sonra Murat abiyle görüştük. Cumartesi günü depodaydım. Baktım o da geldi, sağ olsun. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. İşin gücün rast gelsin. Yıldız Hanım günaydınlar. İyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Gürcan abi günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Her sabah olduğu gibi Gürcan abim kahvesini aldı. Terasta oturuyor. Oh mis. Relax sabah. Şöyle bir hazırlık yapıyor güne. Kardeşim hayırlı işler, bereketli kazançlar, güzel bir hafta olsun diyor. Eyvallah abim, hoş geldin. İşin gücün rast gelsin. Mahmut Akçagöz günaydınlar, hayırlı sabahlar. Yanıyor diyor. Soyunmuş sabah sabah. Vallahi çok sıcak. 31 derece olacak bugün. An itibariyle de yaklaşık 20 derece. Stüdyoda çok sıcak, çok. Mahmut yanındaki arkadaşlar kimler, isimlerini bir yazaydın. Adam çalışmıyor, aynı zamanda güneşleniyor. Yapıyorsun bu sporu. Perihan Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir haftan olsun. Tuncay günaydınlar. Acilen diyor, Loboğa tüneline başlamaları lazım. Tangent artık çekilecek bir şey değil diyor. Vallahi Tuncay, yani şu Avusturya'daki politikacılar onun düşündüğünü hiç zannetmiyorum. Viyana ve Avusturya, biliyorsunuz eyalet sistemi var Viyana'da. Avusturya'da eyalet sistemi var, Viyana'da bir eyalet. Her yer bisiklet yolu oldu. Her yer inşaat, şeritler daraltıldı. İki şerit var güya ama bir kamyonun otobüsle yan yana geldiğinizde ikinci bir aracın geçmesi mümkün değil. Yani açıkçası pek de umurlarında olduğunu zannetmiyorum. Yıllardır Loboğa Tüneli'nin yapılması da engelleniyordu. Şimdi yeni yeni başlangıç yapıldı. Ama artık 10 senede mi bitirirler, kaç senede bitirirler bilemiyoruz. Ama sana katılıyorum. Özellikle Sütos tangente alternatif bir yol olması gerekiyor. O yolda şimdilik sadece Loboğa Tüneli diye gözüküyor. Yapıldı, yapıldı, yapılmadı. Bu çileyi her gün çekeceğiz. Tülay Hanım günaydınlar. Mus mutlu sabahlarımız olsun. Hoş geldin diyor. Hoş bulduk Tülay Hanım. 21. Viyana. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun.
Şenol hayırlı sabahlar kardeşim. İyi çalışmalar. Herkese süper bir gün diliyorum diyor. Eyvallah Şenol. Bil mukabele. Nesrin Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Hoş geldin. Günün güzel olsun inşallah. Müslüm aleyküm selam kardeşim. Günaydın. İyi yayınlar. Hayırlı sabahlar. Eyvallah Müslüm. İşin gücün rast gelsin. Hünkar Avusturya. Müslüm de maşallah gaz verdi. Çok çalışıyor. Hünkar ürünleri tüm seçkin marketlerde. Henüz denemediyseniz şiddetle tavsiye ediyorum. Muradin günaydınlar. Bu trafik ne böyle abi diyor. Sorma Muradin ya. An itibariyle arkadaşlar Südost Tangente Genzendorf'tan Viyana istikametine doğru tamamen kapalı. Trafik yoğunluğu Handaske'ye kadar devam ediyor. Yani bir saat, bir buçuk saat çıkamazsınız o yoldan. Yine aynı şekilde A22 trafik yoğunluğu an itibariyle Brigettanoa Brücke, hatta Floristorfe Brücke'ye kadar dayanmış durumda. O yolu kullananların dikkatine. Merve Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Ispartalı Ayşe hoş geldin. Hayırlı, bereketli, güzel bir gün olsun diyor. Eyvallah, sağ olasın, bil mukabele. Serdar Enis Berkay, Mahmut'un iş arkadaşları. Eyvallah Mahmut. Serdar Enis Berkay, selamlar olsun gençler, kolay gelsin. Aynur Demircan günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun. Aziz Başkan günaydın. İyi haftalar, iyi yayınlar, arefemiz mübarek olsun diyor. Eyvallah kardeşim, sağ olasın Aziz Başkan. Aziz Başkan cumartesi günü çorba ısmarladı bana, Allah razı olsun. Abi adam kaşla gözün arasında hesap ödemiş ya. Yok böyle bir şey. Bugün Arefe günü arkadaşlar. Yarın Kurban Bayramı'nın ilk günü. Eğer ki kurban ibadetini yerine getiriyorsanız. Yani bu akşam tekbirlere de başlamanız gerekiyor. Hani herhangi bir yere bağışlasanız dahi. Vekaleti veriyorsunuz biliyorsunuz, ödemenizi yapıyorsunuz. Sonrasında Arife gecesi, Arife akşamı başlıyorsunuz tekbirlere. Kurbanınız kesilene kadar. Ben hatırlatayım. Şahin günaydınlar kardeşim, hayırlı sabahlar. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun, yolun da açık olsun. Arkadaşlar geçtiğimiz yayınlarda bahsetmiştik. Esinfo, artık Türkiye'ye gittiğinizde hangi sim kartını alayım diye düşünmenize gerek kalmayacak. Ya da Sıla yoluna çıktığınızda Sırbistan'da özellikle internetsiz kalmayacaksınız. Çünkü Esinfo var. Esinfo ile herhangi bir sim kart gerekmeden çok basit bir şekilde mevcut hattınızı iptal etmeden telefonunuza internet alabiliyorsunuz. Hem de çok uygun fiyatlarla alabiliyorsunuz. Hem Türkiye'de hem Sıla yolunda kesinlikle internetsiz kalmıyorsunuz. Biz internet örneğini Türkiye için veriyoruz ama dünyanın her yerinde kullanabiliyorsunuz. Yunanistan'a tatile gittiniz, İspanya'ya gittiniz, İtalya'ya gittiniz. Ya da Avrupa Birliği dışında herhangi bir yere gittiniz, internet sıkıntınız var, paketiniz yetmiyor. Esinfo'dan bütçenize göre bir paket alıyorsunuz. Türkiye için de aynısı geçerli. Bir aylığına sınırsız paket de alabilirsiniz, düşük paketler de alabilirsiniz. Ekstra sim kartına ihtiyacınız olmadan Esinfo'yla interneti her yerde kullanabilirsiniz. İnternetin olduğu her yerde de Viyana FM'i dinleyebilirsiniz. Bakın güzelliğe bakın.

Kübra Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Ensar ve Muhammed Ali'nin de selamları varmış. Ve aleyküm selam gençler. Ensar, Muhammed Ali. Ayarladım 5 filin tay. Allah zihin açıklığı versin. Güzel bir gününüz olsun. Maşallah size. Emin abla günaydınlar. Hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun abla.

sıkıntı yok Raşit, sen öyle yap. Aleyküm selam Onur. Günaydın, güp güzel bir gün olsun abim diyor. Eyvallah kardeşim, hoş geldin. Hepimiz için güp güzel, musmutlu, besbereketli, süp süper, kop kolay, hap hayırlı, müs mükemmel bir gün ve hafta olsun inşallah. Şimdi bugünün ilk 5 mesajını kimler attı? Bir bakalım hızlıca. Top 5 listemizin 5 numarasında bugün Mehmet var. 22. bir yandan Mehmet. Mehmet bu arada teşekkür ediyorum kardeşim, sağ olasın. Uygulamayı indirmeyle ilgili bir sıkıntı vardı. Sağ olsun Mehmet gönderdi. Nasıl bir hata oluyor, nerede oluyor? Şimdi bizim ekip çalışıyor onun üzerine. Her telefonda farklı sonuçta. Günaydınlar Ala abi, iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum. Eyvallah kardeşim. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Top 5 listemizin 5 numarasında bugün Mehmet var. 22. bir yandan Mehmet. 4 numarada Hasan abi var Linz'den. Günaydın, musmutlu sabahlar, keyifli yayınlar. Arefemiz tüm İslam alemine mübarek olsun. Çalışan herkese de kolaylıklar diliyorum diyor. Eyvallah abi, sağ olasın, bil mukabele. 3 numarada Haydar var. Günaydın, iyi yayınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı günlerimiz olsun. Eyvallah Haydar'ım, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Hayırlı işlerin olsun. 2 numarada bugün Dündar var. Oo Dündar, sen buradasın, Yasin yok. Bah bah bah hele, bah hele. Valla Dündar çözdü bu işi. Birinci, ikinci, üçüncü. İlk 5'te mutlaka yer buluyor kendine. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. Buradan Yasin'e de sevgiler, selamlar. Flortek ailesi. Top 5 listemizin 1 numarasında bugün Sadık var. Sadık, nasıl oluyor bu işin şifresini, bu işin nasıl bir triği var ya, bir söylesene bana. Çok güzel değil, sigaram kadar da tatsız. Günaydın kardeşim, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Sadık iyi yayınlar diliyor. Eyvallah, sağ olasın. Kemal Müdürüm, hoş geldin. Kemal Açıkgöz, güp güzel, musmutlu bir haftan olsun. Kolay gelsin. Eyvallah. Sormadın nerede bu hacı. Hayırlı sabahlar ya hacım. Sırayla geliyordum. Sırayla. Hacım günaydın, hayırlı sabahlar. Neredesin hacım sen ya? 4'te kalkmışsındır. Nerede olacaksın? Adam işin yarısını bitirdi. Süleyman Şimşek, günaydınlar, hoş geldin. Guten Morgen, Vienna FM, hayırlı sabahlar. Eyvallah kardeşim, işin gücün rast gelsin Süleyman. Her yerde görüyorum seni Süleyman. Bir yanımızda göremiyorsun ama her yerde var. Adam sevştendik oldu abi, yüzünü gören cennetlik. Naide, günaydınlar, keyifli yayınlar abi. Güzel bir hafta diliyorum herkese, sağ olasın. Güp güzel, musmutlu bir haftan olsun senin de Naide. Gonca Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyor. Arife günümüz mübarek olsun. Eyvallah, sağ olasın, bil mukabele. Yarın Kurban Bayramı arkadaşlar. Bugün bayram mesajlarınızda da yer vereceğim.

nerede gördüm en son? Müsiat sektörler toplantısı. Haberi paylaşıyordum, bir baktım Süleyman orada. Aa. Aleykümselam Mustafa. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler cümleten. Arefemiz hayırlı, kurbanımız mübarek olsun inşallah. Amin. Eyvallah kardeşim, yolun açık olsun, güzel bir günün olsun Mustafa. İbrahim Polat, günaydınlar, hayırlı sabahlar, güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. İlk beşi bile beklemiyordum diyor. Çok geç gitti mesaj. Mesaj atamayanlar düşünsün. Bir de ilk beşi öğrenmeden de mesaj atmayan diyor. Sadık birinci olunca ondan daha çok sevindi. bu iyiydi. Sadık birinci olunca ondan daha çok sevindi. Ya Yasin ya. Tabii canım, birinci olsaydım mı da, eyvah eyvah. Süleyman'ı görürsen selam söyle diyor Süleyman. Kendi kendine selam söyleyeceğiz. Oldu. Görürsem selam söyle. Süleyman'ım güzel bir haftan olsun kardeşim. Elis ve Elyas. Allah zihin açıklığı versin gençler. Alya günaydın Alya. Fıstık, Allah zihin açıklığı versin. Güzel bir günün olsun. İyi derslerin olsun. Bu ne böyle ya? Stüdyo yanıyor resmen. İçeride sıcaklık an itibariyle herhalde 25-26 belki 30'a yaklaşmıştır. Sabah güneşi direkt stüdyoya geliyor arkadaşlar. Yok böyle bir şey.

Dündar şimdi bir resim gönderdi. Ama diyor ben her zaman birinciyim diyor. Okey masası. Öyle de bir poz vermiş ki yok böyle bir şey. Yasin de masadan kalkamamış. Yakalamışlar pozu. Biz de göremiyoruz Süleyman Bey diyor. Vallahi Haydar bilemiyoruz artık. Niye göremiyorsanız efendim. Vay vay, baba kız sabah selfisi geldi Haydar'dan. Mina, guten morgen Mina. Fıstık ya, selfie attılar, oh mis. Oğuzhan günaydınlar kardeşim, kıymetli Ali abim ve VNFM ailesi günaydınlar, Arife günümüzü tebrik ediyorum diyor. Eyvallah Oğuzhan. Intergaz, Kolbegaz'a 70, 23. Viyana hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyoruz. Orada sesimizin ulaştığı herkese de sevgiler, selamlar olsun. Haydar abin geldi. Cumartesi iş başı yaptı. Geçen yayınlarda sen yazdığında Haydar abin seni her zaman duyamıyordu Dündar. Adam çalışıyordu canım. Sen yazdın duymuyor, cevap vermiyor ama nasıl duysun? Cem günaydınlar Cem. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar abi. Çalışanlara kolaylıklar, hayırlı işler. Hepiniz Allah'a emanetsiniz diyor. Eyvallah Cem, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. Cem de döndü. Tatili bitirenler dönüyor.

Arada bir pin iç diyor Murat abi. Çene ısınınca diyor, stüdyo da ısınıyordur diyor. Abi valla dün Bintat'a gittim. Pazar günleri açık Kornobuyuk'taki şube. Abi dolapta baktım, Pindrix var. Aa, bir de Etbea var. Saura Etbea. Abi almışım, bir içmişim. Bir de video da çektim ona. Gönderdim zaten, görmüşsünüzdür. Abi yok böyle bir şey ya. Ne gitti ama, ne gitti. Buz gibi. Pin demişken, bu hafta Pindrix'lerde indirim var. Bütün mega süpermarketlerde %20 indirim. Mega Gastro biliyorsunuz toptan fiyatına para kendi alışveriş keyfi. Geçen hafta indirim yapılmıştı orada. 99 sente düşmüştü Pindrix'ler. Bu hafta %20 indirimle 79 sente geliyor. Bakın o fiyat bizde bile yok. Toptancı fiyatı bile değil. Kaçırılmayacak bir fırsat. Mega Gastro 23. Viyana'da, Oberlehaştrasse 321 numarada. Koli koli kiste kiste alın. Abi 79 sent Türkiye'de yok böyle bir fiyat ya. Kasada %20 indirim yapıyorlar. 99 sente alıyorsunuz, kasaya gelince 79 ödüyorsunuz. Kaçırılmayacak fırsat bakın. Bir daha böyle bir fiyat gelmez. Vallahi patron çıldırdı, dedi ki herkes içsin dedi. Eyvallah. Sevda Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güzel bir günün olsun. Vay, oğluyla birlikte okul yolunda o da, maşallah. İkincilik selfisi diyor. Dündar ne oldu, sakalları mı kestin sen? Yah canım. Bu sen misin ya? Ali Bey ve Viyana FM dinleyenleri, mus mutlu, bol güneşli günaydınlar. Arife günümüz mübarek olsun. Kader Hanım geldi Vels'ten. Bil mukabele güp güzel, mus mutlu bir gün diliyorum. Hoş geldin.

güzel konularımız var. Şöyle bir toparlayalım yayını. Sonra konulara geçeceğiz. Çok çok güzel konularımız var. Şu şarkıyı biraz dinleteyim. O arada ben de kendime bir pindirink salayım dolaptan. Bir de şu ventilatörü bir çalıştırayım. Klimayı daha kurmadık. Hemen geliyorum.

0: Yasin günaydınlar Yasin. Okey masasında okuyopoz kötü yakalanmışsın Yasin ya. Günaydın abi yayınlar. Arkadaşlar bana güldü. Yazmadım vakti kaçırdık diye. Sonunda taktik belli. Mesaj geç gitti ama diyor sen ikinci dediğin an suratı bir görecektin. Okey'e gelince diyor. Okey'de kazanıyor ben aşkta. Arkadaş o konuda mağdur herhalde. Hafta sonu saat öğlen 12 foto atıyor kahveden. Gece 12'ye kadar orada. Kumarda kaybeden aşkta kazanır. Kim söylemiş bu sözü acaba ya? Günaydın Ali abi, günaydın VNFM. Hepinize sağlıklı, bereketli, mutlu, başarılı bir hafta diliyorum. Vay, bugün Ayliz'in doğum günüymüş arkadaşlar. Kocaman öpüyorum, kutluyorum diyor. Kızlarım Simay ve Ayliz'e de buradan selamlarımı gönderiyorum diyor Tayfun. Eyvallah Tayfun, hoş geldin kardeşim. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Tüm dinleyicilerin Arife gününü kutluyorum. Güzel yayınlarımız olsun. Eyvallah Tayfun. Birazdan Ayliz'in doğum gününü de kutlayacağız. Kısa bir şekilde.
1: Easy Trek araç takip sistemleri yol durumunu sunar. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Arkadaşlar an itibariyle Viyana'da inanılmaz bir trafik var. Öyle böyle değil, çok kötü Viyana trafiği. Südostangent'e tamamen kapalı. Evet, yanlış duymadınız. Südostangent'e Genzendorf'tan Viyana istikametine doğru neredeyse kapalı. Trafik yoğunluğu Niederösterreich sınırlarından başlıyor. Ta ki şu anda nereye kadar? Erzberge Lende'ye kadar komple trafik var. Evet. Çok fena bir trafik var. Öyle böyle değil. Bu trafik yoğunluğu tabii ki şehir içi trafiğini de etkiliyor. Şu an A22 Viyana istikametine doğru trafik yoğunluğu Strebersdorf'tan hatta Langenzersdorf'tan başlıyor. Çok yoğun. Aralıklarla durma noktasına geliyor. O derece yoğun. Yine A22 Nordbrücke üzeri trafik yoğunluğu ta ki Trille Park'a hatta Brünnerstrasse'yi de geçmiş durumda. Çok çok çok kötü bir trafik var bugün. Donaukanal çok yoğun. Handaskay çok yoğun. Viyana şehir içinde Donaukanal öyle böyle değil. Prateş'ten çok yoğun. Nussdorf'e Gürtel çok yoğun. Brigettenau Brücke'nin üzerinde trafik var. Floristdorf'e Brücke yoğun. Trafik var. Her yerde trafik var. Reichsbrücke'de trafik var. A4 havaalanı yolu açık ama Viyana istikametine doğru trafik var. S1 Viyana çevre yolu. A4 istikametine doğru yoğun. Yine aynı şekilde Vözendorf istikametine doğru da yoğun. A2 Viyana istikametine doğru trafik yoğunluğu nereden başlıyor? Traiskirchen'den başlıyor. Çok yoğun.

0: Viyana'nın çevre köylerinde de yoğunluk var, trafik yoğunluğu var. Bugün çok fena gerçekten. Henüz evden çıkmadıysanız ama mutlaka yol durumuna bakın. Eğer mümkünse toplu taşıma araçlarını kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çok çok kötü bir trafik var. A23 Altmannsdorf otoban çıkışı, Altmannsdorfstrasse, Breitenfurtstrasse, Hetzendorfstrasse yoğun. Margaretengürtel çok yoğun, Westbahnhof yoğun, A23 Landstrasse otoban çıkışı, Landstrasse Gürtel, Südbahnhof, her yer yoğun, her yerde trafik var. Yani nereye baksam, gözümü nereye atsam trafik denk geliyor. Valla evden çıkmayanlar çıkmasınlar, kalsınlar evde.
1: EasyTrek araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Tamir var da şöyle, tamiri hafta sonları yapıyorlar. Hafta normal iş gününe girdiğinde bazı yerleri açıyorlar ama bilmiyorum Uğur şu an açtılar mı açmadılar mı? Normalde 2 hafta sürecek bir tamir tadilat var. Bir şeyi severek dinlersen başarı oranı yüksek olur diyor. Vay Sadık, eyvallah kardeşim. Günün birincisi, severek yaparsan, severek dinlersen tabii ki başarı da kaçınılmaz oluyor. İşin gücün rast gelsin Sadık. Seviliyorsun kardeşim. Yasin günaydınlar. Yasin Akboğaz, Star Ryzen. Ştaya Mak müdürümüz Yasin, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günümüz olsun. Star Ryzen'e danışmadan da tatil rezervasyonu yapmayın arkadaşlar. Uçak bileti almayın. Önce bir Star Ryzen'e danışın. Sonrasında zaten en uygun fiyatları vereceği için Star Ryzen, başka yeri aramaya ihtiyaç duymayacaksınız. Tatil planınızı da Star Ryzen'e danışmadan yapmayın. Yine aynı şekilde. Vallahi ben söylemedim diyor. Neyi söylemedin Mustafa ya? Nihat'ım aleyküm selam. Hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar abi diyor. Eyvallah Nihat'ım, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir haftan olsun. Base Bike 21. Viyana Praga Strasse 26. Güzel bir günün olsun Nihat. Hayırlı sabahlar, güzel bir hafta diliyorum. Şimdiden herkese mutlu, huzurlu bayramlar. Rabbim kesecek olduğumuz kurbanları kabul eylesin. Eyvallah Cihat, hoş geldin kardeşim. Güzel bir günün olsun. Amin inşallah. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Herkesin ibadetlerini kabul buyursun inşallah. Emine abla günaydınlar. Emine Altıntaş iyi yayınlar. Herkesin arifesi mübarek olsun. Sağ olasın abla. Bil mukabele. Vay be, vay be Haydar. Nasıl olacak bu iş Haydar?

an itibariyle kıymetli eşimde yayına teşrif ettiler. Bak önümüz ya. Aba. Normal düzene geçiyoruz arkadaşlar. Konuştuklarımız arasımızda kalsın. Yerin kulağı var. Hayırlı sabahlar. Hayırlı yayınlar Ali abi. Viyana'da kalanlara Allah kolaylık ve sabır versin diyor. Ubanlarda farklı değildir herhalde. Tıklım tıklımdır. Sana ve dinleyen herkese mutlu, huzurlu bir hafta diliyorum. Arefe günümüz mübarek olsun. Bediye geldi, hoş geldi. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Aynen. Viyana'da yaşamak sabır istiyor. Viyana'da yaşamak çiledir arkadaşlar. Derttir, tasadır, kederdir. Ama yine de Viyana'dan vazgeçemiyoruz. Diyor ki kumarda kaybeden aşkta kazanır sözün diyor. Ben demedim diyor. Yok sen demedin. Yasin'in mesajının ardından okudum. Yasin öyle dedi. Abi dedi ben aşkta kazanıyorum, evde kazanıyorum dedi ya. O dedi kumarda kazanıyor ama dedi sabah 12 akşam 12 kahvede dündar için seyrede. Ooo Meyra Hanım geldiler. Günaydın günlerden Arefe bize tatil 9 günlük tatil ne? Nerede olsa güzel duruyor diyor değil mi? Ankara'dan Meyra geldi. Güpgüzel musmutlu bir haftan olsun. Evet Türkiye'den bizi dinleyen arkadaşlar. Türkiye'de bugünden itibaren 9 günlük bayram tatili başlıyor. Bugün Arefe günü. Yarın bayram. Bayram zaten. Kurban bayramı 4 gün biliyorsunuz. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. Pazara kadar devam. Özellikle devlet memurları, devlet dairelerinde, özel sektörde çalışanlar, bankalarda, kamuda çalışanlar için 9 günlük tatil bulunmaz bir fırsat. Ama yok. İşte alışveriş merkezlerinde çalışıyorsanız, marketlerde çalışıyorsanız, işte ne bileyim ticaret yapan yerlerde çalışıyorsanız maalesef 9 gün pek mümkün değil. Günün ikincisi Dündar'ı tebrik ediyorum. Dündar her yerde kazanıyor. Kağıtta, okeyde, Viyana FM'de helalin var Dündar diyor. Haydar'ın mesajı. Vay. Dündar her yerde kazanıyor. Vay be. Bir aşkta kazanamıyor.

yazacak haydi. Süleyman günaydın. Süleyman baş küp güzel musmutlu bir günün olsun Süleyman. Tuz 60 mıdır acaba diyor. Allah Allah. 60 olabilirsin valla. 60'sındır. İnanıyorum. Dur bakalım başka. Eşinin başının etini pişiriyordur abi diye. Eşinin başının etini pişiriyordur diyor. Mantıklı. Bu ayrılığa üzülmedin de sen yalan oldun. Tatlı mıdır ki acaba eşinin başının eti? Bir umut kırılan bir gurur. Dostlarım şikayetçi. Perişan halimden bulalıma girmiş. Dur şunu bir dinleteyim ya. Bu parçayla hiç vakit kaybetmeyelim. Dur şuna bir bakalım. Beğenecek miyiz? Beğenmezsek bir tane daha var. Her şey gönlünce olsun tekrardan Ayliz'in. Eyvallah Tayfun. Kaza olmuş arkadaşlar. Yol iki şeride düşmüş. Haliyle trafik yoğunluğu oluşmuş. Eyvallah Mustafa. Bakla. Bakla pişiren yoktur herhalde ya. Var mı bakla pişiren? Bayram ilk yazdığın doğru.

Tatlıdır abi diyor. Tatlıdır. Evet tatlıdır. Dündar diyor ki geçeceğiniz bunlar diyor. Geçeceğiniz diyor. Ben diyor mutluyum diyor. Aynen. Eyvallah. Daim olsun inşallah Dündar.

Vay be, güzel bir eser. Çok güzel bir eser. Raş dedi ki abi diyor, iş arkadaşı saat 6'da 21. Viyana'dan çıktı diyor. Hala diyor Ahoy'a varamamış diyor. Normalde 15-20 dakikalık yol. Viyana trafiği çok fena. Öyle böyle değil. Tekrardan bir hatırlatmış olalım. Tencerede kaynamış olan, evet, ta kendisi Haydar. Hanım haşlanmış yumurta diyor. Hüseyin abi vallahi yenge biliyor bu işi ya. Beklediğimiz yap haşlanmış yumurtaydı arkadaşlar. Tencerede yumurta pişiyormuş o anda. Her gelen tuz atmış ama yine de tuzsuz kalmış. Peki neden tuz atılır? Onu bilen var mı haşlanmış yumurtaya?

Bah ya, bah ya. Dündar diyor ki abi alacağın olsun diyor. Keser döner, sap döner. Tabii diyor Yasin diyor evden kovuyorlar diyor. Evden kovuldum demiyor da açta kazanıyor.

kaybolmuş bir gençlik. Viyana haritasını açtığımda trafikte her yer kırmızı ya da sarı. O derece yoğun. Her yerde trafik var. Her yerde.

kırmızının en yoğun hali. O derece trafik var. A22'de trafik yoğunluğu nereden başlıyor biliyor musunuz? Neredeyse Langenzersdorf'tan başlıyor. Yani Niederösterreich sınırlarından başlıyor. Ta ki Erzberge Lende'ye kadar devam ediyor. A23 Südostangent'te yine söylüyorum. Niederösterreich sınırlarından Deutschwagram'ın olduğu bölgeden trafik yoğunluğu başlıyor. Yine Erzberge Lende'ye kadar devam ediyor. Havaalanı yolu da aynı şekilde yoğun. Özellikle Viyana istikameti çok yoğun. Havaalanı istikameti açık. S1 çevre yolu Vözendorf istikametine doğru çok yoğun. A2 Viyana istikametine doğru çok ama çok yoğun. Bazı bölgeleri durma noktasına geldi.

Musti günaydın. Musti hayırlı sabahlar. Güzel bir günün olsun. Yasemin Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güzel bir günün olsun. Şerife günaydınlar. Günaydın patron, günaydın Viyana FM'ciler. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Güzel bir günümüz olsun. Eyvallah. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Nidi Öztray müdüremiz. Vallahi ya onu bana sormayacaksın Raşit. Abi diyor kadın şarkıda neden hacılara yürüyorum korkmuyorum öyle mi diyor. Trafiksiz İstanbul harbiden çok mükemmel oluyor diyor Aydın abi. Hiç şüphemiz yok abi ondan. Kabuğu çabuk soyulur abi aynen. Kabuğu çabuk soyulur arkadaşlar. Azizsiz buraların tadı geç olmuyor diyor. Aziz Başkan neredesin sen ya? Haydar tek başına valla gömüyor. Poğaçası, çayı hepsini almış. Oh mis. Haydar biliyorsun ağzın tadını vallahi var ya.

Dündar kızdı, Dündar'ı kızdırdık. Dündar restini çekti. Bir daha da Davos'a uzun süre gelmem diyor. Eksik okuyorsun mesajlarım abi, olmaz böyle diyor. Hesabını göreceğiz bunu diyor. Hadi bakalım. Aydın abi günaydın. Aydın Türeyen. Aydınlar ikiledik. Üçüncüyü bulursak niyet tutacağız. Güzel bir günün olsun Aydın abi. Kemal günaydınlar kardeşim. Abim iyi yayınlar. Herkese hayırlı sabahlar diliyorum. Güpgüzel, musmutlu bir haftamız olsun. Akşama görüşürüz inşallah diyor. Aynen, akşama görüşürüz inşallah. Sesinden yüreğime akacak. Aşka inancım yok. Acıları tatmam gerek. Akşam yine maçımız var arkadaşlar. Hasadamlar. Halı sahada buluşuyoruz. Devam. Tatmam.

fark etmem. Yok Haydar yok. Hangisinden bahsediyorsun Haydar? Şeytan deyince tek değil yani.

Bugün basit bir şey daha soralım. Çok zor sormayalım. Malum bayram yarın. Hayatta bir hakkın olsaydı, sana bir hak verilseydi, neyi değiştirmek isterdin? Sana bir hak verilse, şunu değiştirebilirsin deseler, şu gün itibariyle, şu saat itibariyle. Bir tane hakkın var, bir tek şeyi değiştirebilirsin. Alaaddin'in sihirli lambası var ya, onun gibi aynı. Bir tane istek hakkın var, bir tane şeyi değiştirebilirsin. Neyi değiştirmek istersin? Hadi bakalım, bir tane şeyi değiştirebiliyorsun hayatında. Neyi değiştirmek isterdin? İçim yanar, olmaz, olmaz. Ah, sen deli kız, ne güzel. Gelsin cevaplar. Deli kız, kimleri yakıyorsun? Takmış koluna sevdiğini, acıyor kalbim, olmaz. Musti nasıl gidiyor Musti? Bu arada Musti çok yoğun bu sıralar, bizim Musti fitness salonu açıyor. Vallahi kaç aydır ne sesi çıkıyor ne soluğu çıkıyor, hiçbir yerde yok. Kolay değil tabii fitness salonu açmak. Haydar Bey'e ayrıyeten selam gönderiyor. Musti Yıldırım'ın selamı var Haydar. ...15 yaşında çalışmaya başlayınca okulu ilerletemedim... ...eğitimimi değiştirmek isterdim diyormuş... ...eyvallah kardeşim. Kaynanayı değiştirmek isterdim diyor. Yengede sıkıntı yok değil mi? Yengede sıkıntı yok, kaynana da varmış. Günaydın Muzaffer abi, güzel bir haftan olsun. Yaşımı değiştirmek isterdim diyor. Kaç yaşında olmak isterdin Muzaffer abi? Boyumu değiştirmek isterim. 1.56, 1.57 nedir yahu diyor. Alo polis jandarma attı gibi diyor. Çok iyiydi bu. 156. Jandarma ihbar. Vallahi boysuzluk sıkıntı ya. Öyle bir derdimiz yok çok şükür. Tabii herkes kendi derdinden mesul. Dayımı değiştirmek isterdim diyor. Hayda. Herkes dayım var diye hava atar. Sen de dayımı değiştirmek istiyorum diyorsun. Abi diyor, kayınpeder de benimle aynı fikirde diyor. Yok canım, o kadar da değil ya. Kayınpeder de benimle aynı fikirde. Yaşadığım yeri değiştirmek isterdim. Güzel. Yasin diyor ki, abi diyor, arkadaş yazmayacak ya diyor. Sen yaz diyor yerime. Cevabı Yasin'miş diyor. Bakalım ne kadar denecek. Yok yok, Dündar küsmez bize ya. Dündar Yasin'i değiştirmek istiyormuş. Ya sen Yasin'siz yapamazsın. Ona takılmadan yapamazsın Dündar. Banka hesabımı değiştirmek isterdim diyor. Jeff Bezos'la değiştirmek isterim. Vay. Tamer, senin de gözün hep yukarılarda bir arkadaş. Bir in aşağı biraz ya. Patlayacaksın. İn aşağı. İn. Ya bunun ortası yok mu? Ya hem yukarı ya hem yukarı. Ya yani çok yukarıdasın ya da çok aşağıda. Bir ortasını bul kardeşim bunun. Ulvi Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Hayırlı arefeler diliyorum. Trafik felç, kimse yola çıkmasın diyor. Vallahi Ulvi Hanım sorma ya. Viyana trafiği gerçekten felç arkadaşlar. Öyle böyle değil.
Hani Viyana dışında yaşayanlar belki abartı gibi görebilir. Bugün sabahtan beri herhalde 4. 5. anonsum. Çok kötü bugün trafik. Adaşıma selamlar olsun diyor Aydın Barut abi. Aydın Türeyen'e selam gönderiyor. Aydın abi vallahi canım çekti. Diyete başladım arkadaşlar bu arada. Bana böyle yemek resimleri göndermeyin ya. Ekmek yemiyorum artık. Ekmeği, tatlıyı kestim.

En son ekmeği cumartesi günü Aydın abiyle, Aydın Türeyen'le ve Aziz Başkan'la yedim. Artık ekmek yemiyorum. Kestim artık. Ne sen sor ne de ben söyleyeyim abi diyor. Ev sahibi bir yandan, Behördeler bir yandan, Gemen'de bir yandan, Liferantlar bir yandan. Hep sorun diyor. Hepsi sorun diyor. Topunuz gelin. Gelin ulan topunuz. Zahmetsiz rahmet olmuyor. Zor olacak ki sonu güzel olsun be Musti. Kıymetli olsun, değerli olsun. Bütün ülkelerin dilini aynı dile değiştirmek isterdim. Anlamak ve anlaşılabilmek için diyor. Valla Emine Yalçın, aynısını hep ben de düşünmüşümdür biliyor musun? Yani hepimiz dünyaya Hazreti Adem ve Hazreti Havva'dan geldik. Öyle inanıyoruz değil mi? Niye o zaman bu kadar farklı dil oldu ya? Tek bir dilimiz olsaydı, hepimiz anlaşsaydık ne güzel olurdu. Eşimi değiştirmek istiyorum. Ya canım. Yok artık, o kadar da değil ya. Vallahi yenge görmesin. Bir şey demiyorum yani, görmesin. Hem tutan mı var seni ya? Zorla mı tutuyorlar arkadaş? Aleyküm selam. Yıldırım AŞ patron diyor. Vallahi Muslu Yıldırım. Patron resmen adam ya. Abi diyor, uyma şu şeytana. Bizim şeytanın mesajlarını okumasan daha iyi. Viyana şubesi diyor. Viyana şubesi Raşit oluyor. Amstetten şubesi Dündar. Sen şeytanlara uyma diyor.

Ömrün diyor Ö harfi kaldı sadece hayatımızda. Hem kayınpederin hem de benim diye. Ya isimsiz olunca şimdi. Peki yenge bu konuda ne düşünüyor? Kayınpederin seninle hemfikir, sen de hemfikirsin. İkinizde sıkıntı yok. Peki yenge ne düşünüyor bu konuda? İzin zamanlarında uçak biletlerinin fiyatlarını değiştirmek isterim. Daha uygun yapardım diyor. Ya Suat istediğin şeye bak Allah'ını seversen ya. Abi onca istek hattın var uçak biletinin fiyatını değiştirmek istiyorsun Suat. Yapma gözünü yanayım ya. Canboğaz'dan gelir abi diyor. Aynen Canboğaz'dan gelir ama dikkat edeceğiz. Aynen güzel olurdu. Tek dil güzel olurdu. Fırsat bu fırsat. Bunu iyi değerlendirmem lazım diyor. Bırak küssün abi kafa dinleyelim biraz yazsın. Dündar dayanamaz yazar. Ben şimdi Dündar. Yani şeytan abi işte şeytan. Arefe günü şeytanlar çok dolaşırmış arkadaşlar. O yüzden Dündar böyle bugün. Agresif. Tabii şeytanların işi de zor abi. Ya milletle uğraşacaklar, vesvese verecekler kolay iş değil. Ekonomiyi değiştirdim diyor. Ekonomi değişse iyi olur ya tüm dünyada. Hüyan FM'den bayağı kişiyi değiştirmek isterdim diyor. Kahkaha atmış Raşit. Raşit tutar mı var senin değiştir ya. Aa, şeytana bak sen. Vesvese veriyor yemin ediyorum sabah sabah. O da farkında ama diyor çaktırmıyor. Sonuçta diyor anası diyor. O derece mi ya? Yok artık, yok artık. Benim çevremde çok gereksiz insan var abi diyor. Hangisini yazayım? Bir tane yetmez ki diyor ya. Au. Tamam bir daha yemek fotoğrafı göndermeyeceğiz diyor. Allah'tan göndermiyorsun ya. Tamam gönderme. İş, böyle içli köftenin olduğu şeyler hiç gönderme Haydar tamam mı? Bir daha olmasın. Aleykümselam Mehmet Eren. Hayırlı sabahlar. Arife günümüz mübarek olsun. Allah sağlık, huzur, bereket ve gönül ferahlığı nasip etsin diyor. Amin inşallah kardeşim. Hayırlı bayramlar diliyorum şimdiden. Tek dil sıkıcı olur diyor ya. Allah Allah. Tek dil niye sıkıcı olsun ya hacım? Bilin bakalım hacı sabah sabah sağlıklı ne gönderdi diyor. O ne ya mango mu hacım? Ne yiyorsun sabah sabah? Hacım da sağlıklı besleniyor. Faruk akşama sakın baklava falan alma kardeşim ben yemiyorum artık. Baklava borcun var biliyoruz ama alma sen. Ah be ah be. Olsa da yemesek. Haydar. Olsa da yemesek. Et yiyorum Haydar. Ette sıkıntı yok. Ekmeksiz yiyorum kardeşim. Yani gaza gelmiyorum. Toprağım diyor sana yeni bir tişört almak lazım. Afiyet olsun hayırlı sabahlar. Eyvallah Murat Baran hoş geldin abi. Abi garibanlığın körüzü kör olsun. Tişörtüm yırtılmış ya. Dün bir de video attık öyle. Ama şunu söyleyeyim. O yırtık değil Murat Baran logo var abi orada. Birkaç kişi daha yazmış. Tişörtün yırtık. Yırtık tişörtle video mu atıyorsun falan diye. Yok abi logo var orada ya. Adamlar kahverengi bir logo görmüş, koymuş ama yırtık gibi duruyor aynı. Olsun, sağlık olsun. Sen yine de bir tişört alabilirsin Murat Baran. Hiç sıkıntı yok abi. Hayır demiyoruz öyle şeylere. Gönderin arkadaşlar. Tişört, mişört gönderin. Problem yok ya. Hediyeleri açığız. Haydar, o kadar şeyi yemiş olamazsınız ya. İnanmıyorum. Ziyan olmuştur. Aramıza nağlar, düşmanlar. Valla
boy kısaysa sıkıntı. Ayakları yere çok yakın. Faruk kardeşime de bol bol selamlar diyor. Cömert kardeşim. Tepsiyle alır diyor ya. Faruk alır canım, sıkıntı yok. Faruk bence de tepsiyle getir de bugün getirmesin. Salih abla aleyküm selam. Hayırlı sabahlar. Şimdiden tüm İslam aleminin ve Viyana FM dinleyicilerinin Kurban Bayramı'nı kutluyorum diyor. Sağ olasın Salih abla. Öperim ellerinden. El öptürmeyi pek sevmez Salih abla. Yaşlılık moduna giriyor. O değil de... Dündar sen niye bugün Yasin'in yanındasın? Abi senin bugün şeyde olman lazım. Kutsal topraklarda olman lazım. Millet seni taşlamak için o dağa çıkıyor. Koca dağa çıkıyor. Sen buradasın. Raşit de aynı. Sizi taşlamalar lazım. Şeytan taşlayacak acılar. Abi adamlar görüyor musun? Bak mesaiden kaytarıyorlar. Çalışmıyorlar. İşe gitmemişler. İşe gitseler... Hacılar taşlayacak bunu, o yüzden biri Viyana'da bir Ramşet'ten de. Sen dua et Yasin'e. Abi diyor başka abiler gibi kaynana sıkıntım yok. Eşimden de sıkıntım yok. Yani benim niyetim diyor kaynanam ve eşimle birlikte diyor bilet alıp tatile gitmek. Helal olsun Suat vallahi. Bak kaynanasını bile tatile götürüyor. Yok böyle bir şey ya. Yok artık ya. Vallahi helal olsun. Abi bu kaçıncı seviye ya? Bu kaçıncı leveldir? Suat böyle. Var mı dünyada bir ikincisi senden? Melek Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Kolay gelsin, iyi yayınlar diliyor. Herkese de hayırlı bayramlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Fransa'ya sevgiler, selamlar. Bonjour. O taşlar, o şeytanları her yerde bulur abi diyor. Sıkıntı yok diyor. Abi yarın yoksun değil mi yayında diyor. Yine fray aldın. Yarın Kurban Bayramı arkadaşlar. Yarın Kurban Bayramı vesilesiyle yayında yokum. Übermorgen, Mittwoch. Raşit, yarın seni taşlamaya gideceğim. O yüzden yayında yokum. Bayrama iki gün kala rejime girmek nedir ya diyor. Vallahi işte niyet önemli olan, bayrama iki gün kala diyet yapabilmek. Ekmeği kestim, tatlıyı kestim abi. Ama et yiyoruz, ette sıkıntı yok. Hele böyle mangalın üstünde cızbız olursa hiç sıkıntı yok. Daha sağlıklı. Tatlı tatlı dedin abi diyor. Bosna tatlısı getirdim diyor. Aa, akşam Bosna tatlısı mı var? Yok canım. Onur Bosna'dan tatlı getirmiş. Yok ben diyetteyim ya. Size afiyet olsun gençler. Ben pindirinks içeceğim. Ah ne fark edecek? Tuz kadar severiz biz hani. Günaydın, hayırlı sabahlar kuzenim. Şimdiden hayırlı bayramlar dilerim. Sıradaki parçayı... İş yerimin yanındaki komşum Ali abiye, komşun Gökşin kardeşime, Ahmet kardeşime armağan ediyorum diyor. Ali abi günaydın, hayırlı sabahlar. İstanbul Ömerli. En sevdiğim kuzenim Ali abim, sağ olsun. Hayırlı işlerin olsun. Gezgin kuaför. Ömerli'deki komşularına da Ahmet, Gökşin ve Ali abiye de buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyorum. Ispartalı Ayşe diyor ki inşallah Suat gibi damadım olur diyor. İnşallah Rabbim herkese Suat gibi damat nasip etsin. Ha Mittwoch değil, dönersek. Eyvallah Mehmet Eren, valla Allah'tan böyle can kulağıyla dinleyen dinleyicilerimiz var. Bugünü ben pazartesi zannediyorum. Bugün salı arkadaşlar. Yarın çarşamba, yarın yayında yokum. Dönersek perşembe günü tekrardan buradayım. Suat kaynanaları değişelim mi diyor.
Hodri Meydan Suat, kaynanaları değişelim mi diye teklif geldi. Ne diyorsun bu teklife? Bakalım o zaman da Suat böyle davranabilecek mi? Kolay değil.

Hafta sonu Özcan Deniz konseri vardı. Muhteşem bir konser oldu. Salon abi hep 35 yaş üstü. Hiç genç yok. Hep bizim gibi eskiler salondaydı. 35 artı. 18-20 yaşında böyle bir tane iki tane, o da annesinin yanında mecburiyetten gelmiş işte. Babasının yanında değil bak, annesinin yanında. Salonun %70'i kadın. Bu nedir arkadaş ya?

6. ayın 13'ünde de Semiçenk konseri var bu arada. Semiçenk son zamanlarda yaptığı eserlerle bomba gibi gündemde, Müslüm Baba'nın eserlerini seslendiriyor biliyorsunuz.

Yavuz abi günaydınlar. İyi yayınlar kardeşim. Kolay gelsin. Eyvallah abim. Hoş geldin. Güp güzel. Musmutlu bir günün olsun Yavuz abi. El öpenlere açlık var mı diyor. El öpenlere kavurma var Musti. Kurban Bayramı'ndayız. Kurban Bayramı'nda açlık olmaz. Kavurma olur. Öyle her şey usulüne göre arkadaşlar. Kavurma pilav. Artı 40 konser olduğu için diyor. Yok artı 40 değil ya. Gidenler o yaşta. Konser biletleri ucuz olmadığı için. Böyle biraz da oturaklı bir tayfa. Oturmalı konser demek ki diyor Allah muhafaza göbek atmalı falan filan olsa diyor. Fıtık mıtık olur insanlar diyor. Adamlar işi biliyor diyor. Semih Cenk konseri de oturmalı olacak bu arada. Nuri sağ olsun yeni bir konsept getirdi. Dejavu Event. Artık böyle abi daha ağır, daha böyle düzgün konserler yapmak istiyor. Hoppidik hoppidik değil de oturmalı. Böyle daha kaliteli bir kitle. Şimdi 18-20 yaşın geldiği konserlerde hep kavga, dövüş, bağırış, çağırış, sıkıntılar oluyor. Böyle kitle biraz daha oturaklı olduğu zaman daha sakin, daha düzenli oluyor. Muhtemelen getirisi de daha iyi oluyordur tabii. El öpenlere seçmeli pindrinks vardır diyor. Pindrinks ikram ederiz canım, onda sıkıntı yok. El öpenlere seçmeli pindrinks. Bak çok mantıklı. Hacım bunu mutlaka yapalım. El öpene pindrinks. Bunu yapmamız lazım.

Bak Dündar, tam sana göre bir soru var, tamam mı? Her nedense bırakamadığın, faydalı mı zararlı mı belli olmayan, kanka diye seslendiğin bir kişi var. Buna argoda ne deniliyor Dündar? Hadi bakalım. Bilse bilse Dündar bilir bunu. Hani ulan ben bu adamı niye bırakamıyorum? Faydasızın önüne gideni. Ondan sonra ya ben bu adama kanka diyorum, vaz da geçemiyorum. Ne de argoda ne diyorlar bunlara Dündar? Bilsen bilsen sen bilirsin. Gülşadi abla günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Tatlı dil yılan deliğinden çıkardır abiler diyor. Vay Suat. Suat hep tatlı dili sayesinde kazanıyor. Ispartalı Ayşe abla diyor. İnşallah diyor. Hadi bakalım inşallah. Vallahi Suat gibi bir damat herkese nasip olsun inşallah ya. Adam kaynanasını, kayınpederini, sülaleyi hep tatile götürüyor. Her şeyde eşim diyor. Eşim de eşim, karım da karım. Semih Cenk konseri 6. ayın 13'ünde yine çekiliş yapacağız arkadaşlar. Bakın çekilişlere katılın. Sonra demeyin yok bana çıkmıyor, yok öyle olmadı, yok böyle olmadı. Katılmazsanız bir yere çıkmaz tabii. Katılmanız lazım. Mikrop denir. Arefemiz mübarek olsun. Hayırlı bayramlar diliyor Gülşadi abla. Sağ olsun Gülşadi abla, öperim ellerinden. O zaman şöyle yapalım. Saatler 08.39'u gösteriyor an itibariyle. Herkesten 10 saniye geçmeyecek şekilde bayram mesajları alayım. 10 saniye geçmesin. Zorda kalmayalım. 10 saniye geçmeyecek şekilde sesli bayram mesajı alayım. Gönder gelsin, sırayla yayına vereceğim. Hadi bakalım artık, yok erken işte sesim şöyle sesim böyle, o muhabbet olmasın. Hepimizin sesi açıldı, sıkıntı yok. Saat 9'a geliyor artık yani. Yok sesim morozan gibi bilmem ne. Mazeret kabul etmiyoruz. Şöyle bir sesinizi akort edin ya falan. Herkesten Kurban Bayramı mesajı, sesli mesaj 10 saniye geçmesin lütfen. 10 saniye. Bakalım nasıl değişik mesajlar ortaya çıkacak. Suat eşim diyor, kaynanam diyor. Bunun hayırdır Suat diyor ya. Vallahi Suat şeker gibi ya maşallah. Nazarımız değmesin Suat'a. Bu hacım. Suat bunun altında ne yatıyor diyor. Evinsiz ya da gereksiz kankiş denir diyor ya. Vallahi argoda hiç öyle denmiyormuş Ispartalı Ayşe. Argoda çok kötü bir şey deniyor.

Yayın yok zannettim diyor. Abla biz hep yayındayız ya mesai saatleri içinde. Hep buralardayız. İki VIP bileti çıkar mı abi diyor. VIP bileti dediğin kaç para biliyor musun sen? Vallahi bir VIP olmuş 200 euro. İki VIP 400 euro. Ben kendim VIP gidemiyorum. Çekilişler şeffaf ya. Çok şeffaf çekiliş yapıyoruz. Live, canlı canlı. Kime ne çıkarsa.

Vallahi diyor tatlı dil diyorsun da diyor bizimkisi de diyor dilber dudağı gibi ama diyor fayda etmiyor işte diyor. İşimi değiştirmek isterim diyor. Yani işini herkes değiştirebilir ya, zor bir şey değil. İş değiştirmek nedir ki? Contalar attıysa işi değiştirirsin, contayı yakarsın.

kilomu değiştirmek isterdim diyor. Tıpkı sen gibi diyor. Ne alaka ya? Ben değiştirmiyorum arkadaş, kiloyu veriyorum. Nasıl aldıysak vereceğiz. Öyle değiştirmek yok. Çakallık yok öyle. Valla yaş değiştirmek isteyen çıktı. Eş değiştirmek isteyen çıktı. Mesleğini değiştirmek isteyen var. Kilosunu değiştirmek isteyen de çıktı.

Dündar için Yasin'i tarif ettim. Vazgeçemediği Dündar'ın. Yasin kahvede okey, bu üçlüden vazgeçemiyor diyor. Viyan FM, Yasin ve kahvede okey. Valla Dündar'a sordum. Dündar biliyor şimdi de. Dündar bugün tripli. Dündar. Oğlum bak yarın bayram. Küs girilmez, ayıp bir şey. Sesli mesajları gönderin arkadaşlar. Hepsini birlikte yayına vereceğim birazdan. Ya neden hani hayatınızda olduğunu bilmiyorsunuz o insanın. Niye muhabbet ettiğini bilmiyorsunuz. Ama ondan vazgeçemiyorsunuz da. Varlığı sıkıntı, yokluğu sıkıntı. Yani olsa da oluyor, olmasa da oluyor. Argo'da acayip bir şey diyorlar buna. Gene de işte kanka diye sesleniyorsun ya da kanki diye sesleniyorsun. Ama bilmiyorsun neden öyle. Herkesin hayatında mutlaka vardır. Her nedense o insanı bırakamıyorsun yani. Faydası var mı? Nasıl bir insan? Çok faydasız, gereksiz. Ama gene de vazgeçemiyorsun ondan. Ve kanka diyorsun bu adama. Yani argoda ne deniliyor bunlara? Kanka diyorsun ama alakası yok. Dündar Hat Viyan FM Ferlassen. Dündar kapsam alan dışında terk etti Viyan FM'i. Bak Suat ne diyor arkadaşlar. Beyler dinleyin bak, Suat'tan taktik alın. Hacı abi önce saygı sonra sevgi ve karşılıklı anlayış diyor. Görüyor musun Hacı abi? Hacım duyuyor musun hacım? Öğren bunları. İsimsiz arkadaş, sen de öğren, anonim. Dündar Hat Viyan FM Ferlassen Yasin Freud Sixia Yasin rakibini ekart etmenin mutluluğunu yaşıyor. Ya Dündar ya. Yani Haydar'ın da dediği gibi. Şimdi Yasin vazgeçemez. Bir kere Dündar Yasin'den vazgeçemez. Okey oynamaktan da vazgeçemez. Viyan FM'den de vazgeçemez. Ama niye hayatında, yani bu üçlü niye hayatında onu da bilmiyor. Varlıkları bir dert. Olmasalar ne olur onu da bilmiyor. Yani argoda ne deniliyor böylelerine? Ben söyleyeceğim cevabı. O kişilere unget sifa deriz diyor. Unget sifa nedir hacım ya? Bak kötü bir şey değil değil mi hacım? Unget sifa okuduk ama. Suat diyor bizim kaynadada taktik falan filan yok diyor. Bam bam bam diyor. Abba. Suat işlemiyormuş yani. İsimsiz arkadaşın kaynanasına işlemiyormuş öyle. Tatlı dil, güler yüz. O Neşet Ertaş'ın dediği gibi değilmiş yani o işler. Tatlı dillim, güler yüzlüm. Artık... Nine desin sen, öyle olmuyormuş o iş. Geçen...

haşarat. Haşaratmış unge sifa. Suat, seni insan olarak Allah için seviyorum ama tanışmayalım lütfen diyor. Hacımın mesajıydı. Suat, seni seviyorum diyor. İnsan olarak seviyorum. Allah için seviyorum ama tanışmayalım diyor. Dündar'la Kurban Bayramı'na küs gireceğiz. Küstü bana ya. Ben Dündar'ı taşlayacağım ya, küstü bana. Hadi gönder gönder gelsin sesli mesajları. Bak biriktiriyorum, hepsini peş peşe vereceğim yayına. Vallahi bugün çok işimiz var. Çok yoğun geçecek. Suat'ın bir level üstüne çıkarım da şu an o konumda değilim be diyor. Tamer'in mesajı. Vay vay vay vay vay. Gizliden gizliye Suat'a özenenler varmış da haberimiz yokmuş. Suat'ın diyor bir level üzerine çıkarım diyor. Yok artık. Suat'ın bir üstü var mı ya? Mümkün değil. Melek Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Hoş geldin.

her nedense bırakamadığın, vazgeçemediğin, faydalı mı, gereksiz mi olduğunu bilmediğin ama kanka, kanki dediğin bir kişi var. Vazgeçemiyorsun o kişiden. Çok gereksiz bir insan ama bir türlü vazgeçemiyorsun. Nedenini sen de bilmiyorsun. Halk edebiyatında, argoda buna ne deniliyor diye sorduk. Halk edebiyatında, argoda buna kıçımın kenar diyorlarmış arkadaşlar. Yani öyleymiş, öyle diyor halk edebiyatı.

Suat diyor ki inşallah Tamer benden daha iyi olursun diyor. Herkes benden daha iyi olsun diyor. Vay be. Suat'taki alçak gönüllüyü görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Vallahi Suat. Yani o herkesin içinde inşallah ben yokumdur. Bana öyle dua etmiyorsunuz. Kavga nedeni benim için. Vallahi kavga nedeni. Yok böyle bir şey ya. Yani küfür etsen daha iyiydi Suat. Bak yani bak bir de eşim dinliyor ona rağmen söylüyorum ya. Abi küfür et daha iyi bu ne demek ya? Herkes benden daha iyi olsun. Küfür kavga nedeni bu. Bu kadarcık mı sesli mesaj var? Sesinize güvenmiyor musunuz? Yok canım. Hadi bakalım birkaç mesaj daha topluyoruz ondan sonra bitiriyoruz. Sesli mesajlarınızı yayına vereceğim. Bayram mesajları. Bayramlaşacağız.

Açıyoruz Viyana FM'i. Yol nereye? Biz oraya. Avusturya'da deniz yok. Göllerle idare edeceğiz. Abi iki tane pindirin salıyorsunuz karşılıklı. Oh mis. Hibiskus olur, kullayma olur, etbe olur. Artık canınız ne çekiyorsa oh. Aşkına da işine de bir an olmuş düşüne de yerli yersiz. Nuray abla hayırlı günler. İyi yayınlar. Tüm İslam aleminin Arife günü mübarek olsun diyor. Sağ olasın abla. Allah razı olsun. Hoş geldin. Hoş geldin. Biz gidiyoruz. Hadi.

0: Selam. Öncelikle Allah abinin ve bütün bizi dinleyenlerin herkesin bayramı mübarek olsun. Büyüklerimin ellerinden öperim.
1: Eyvallah Suat. Teşekkür ediyoruz kardeşim.
2: Herkesin kurban bayramı mübarek olsun. Büyüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Herkese hayırlı bayramlar.
1: Eyvallah Kemal. Sağ olasın kardeşim.
3: Herkesin bayramı mübarek olsun.
1: Eyvallah Onur. Hayırlı bayramlar kardeşim. Yana yana.
4: Tüm İslam aleminin ve Viyana FM dinleyicilerinin Kurban Bayramı mübarek olsun. Herkese saygılar. Ben Tamer.
1: Eyvallah Tamer. Bayram mübarek olsun. Sen ağla derdin.
5: Günaydınlar Ali Patron. Sizin ve bütün Viyana FM ailesinin Kurban Bayramı'nın en içten dileklerimi kutluyorum. Hollanda'dan kucak dolusu sevgiler gönderiyorum.
1: Çok teşekkürler Isparta'lı Ayşe.

0: İyi bayramlar diliyorum.
1: Oğuzhan eyvallah, iyi bayramlar kardeşim.
2: Herkese hayırlı, güzel, mübarek bir Kurban Bayramı diliyorum abi. Herkesin Allah gönlüne göre versin.
1: Eyvallah Mehmet, 22. bir ara Mehmet. Hayırlı bayramların olsun kardeşim.
3: Sevgili bir yanıtım ailem, Kurban Bayramımız mübarek olsun. Rabbim daha nice bayramları hep beraber yaşamayı göstersin bizlere. İyi bayramlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Niederösterreich müdüremiz Şerife Dankeschön. Hayırlı bayramlar.
4: Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Daha nice bayramları inşallah.
1: Çok teşekkürler Gürcan abi. Hayırlı bayramlar. Müjde abla günaydınlar, hayırlı sabahlar. Kurban bayramımız mübarek olsun diyor. Çok teşekkürler abla, bir mukabele. Gönder gönder gelsin. Son artık, son mesajlar. Allah diyor bugünkü tutulan oruçlarımızı kabul etsin diyor Suat. Eyvallah kardeşim. Baklavanın başındayım. Sesli mesaj göndermem zor diyor. Oo. Gülşadi abla demek istiyor ki yani gelin baklava yiyin. Baklavayı hazırlıyorum diyor. Vay be. Eline sağlık Gülşadi abla. Vesvese etki yapsın diye konuşuyor Raşit diyor. Yavaş yavaş konuşuyor. Vay, yapar vallahi yapar. Arkadaşlar bugün İbrahim yayında olmayacak. İbrahim bu hafta boyu komple izinli. Mersin'de kaytarıyor. Mersin'de tatil yapıyor. Toparlıyoruz. Bugün benim için çok yoğun olacak. Vallahi o kadar çok iş var ki. Hepsini yetiştirmemiz lazım. İnşallah halledeceğiz be. Allah büyük, bir şekilde halledeceğiz. Arkadaşlar değerli katılımlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Viyana FM'desiniz, iyi ki bizlerle birliktesiniz. Şimdiden hepinizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Rabbim nice nice nice güzel bayramlara kavuşmayı hepimize nasip eylesin. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve de mutlu nice güzel bayramlarınız olsun. Tabii gurbette bayram biraz farklı oluyor. Hüzünlü oluyor. Özellikle akrabaları Türkiye'de olanlar için farklı oluyor. Farklı bir bayram oluyor. Duygusal oluyor. Hafta arasına denk gelince tabii ki o bayram coşkusunu tam istediğimiz gibi yaşayamıyoruz Avusturya'da. Ya da diğer Avrupa Birliği ülkelerinde gurbetçi olmak, gurbette yaşamak gerçekten çok zor. Hafta sonlarına ya da işte resmi tatillere denk geldiği zaman başka bir güzel oluyor. Bu sene sıyırdı geçti, teğet geçti, olmadı. Sağlık olsun. Tam da böyle haftanın ortasına denk getirdi bayramı, denk geldi. Ama biz elimizden geldiğince yine bayramlaşmaya devam edeceğiz. Bir şekilde bayramlaşıyoruz. En yakın tanıdıklarımızla en azından. Sizlerin de gereken ilgiyi, alakayı göstereceğini tahmin ediyorum. Açtım açtım Kemal, kaçırdın mesajı. Bayram nedeniyle tüm yayıncı arkadaşlar da biraz yayın saatleri değişti. Yani şu anda normalde tatil. Bugün son yayınlar yapılacak. Bazı arkadaşlar bugünden izne çıktı. Yarın Perşembe ve Cuma günü Türkiye'den yayın yapan arkadaşlar yayında olmayacaklar. İsteyenler, vakti olanlar tabii ki yine yayın yapacaklar. Ben yarın yayında yokum, sabah 7-9 ama Perşembe ve Cuma günü inşallah tekrardan burada olacağım. Canlı canlı sizlerle birlikte olacağım. Önümüzdeki hafta yine bir bayram var. 6. ayın 4'ü Perşembe günü bayram arkadaşlar. Avusturya'da resmi tatil. Ondan sonra uzunca bir ara tatil yok. Daha düzenli olacak tabii ki haliyle.

0: Güzel bir Semih Cenk yorumuyla bugünkü yayınımıza son vereceğiz ama hareketli bir eser dinleteceğim. Yayın sponsorlarımıza tekrardan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mega süpermarketler, Viyana'da 4 şubesi ve 1 toptancısıyla hizmetinizde. Mega süpermarketlerde bu hafta tüm ürünlerde kasada %20 indirim var. Bu fırsatı kaçırmayın. Pindrinks'leri de çok uygun alabiliyorsunuz. Bakın, Pindrinks'leri alın, bol bol alın. Önümüzdeki günlerde Pindrinks'le ilgili birkaç yarışma yapacağız. Aklımda var. Katılabilmeniz için Pindrinks'inizin olması gerekecek. O yüzden bol bol bulundurun. Mega Gastro'ya giderseniz oradan toptan fiyatına perakende alışveriş yapabiliyorsunuz. Pindrinks sadece ve sadece 79 sente geliyor arkadaşlar. Mega Gastro'da 23. Viyana Oberla Strasse 321 numara. Haberiniz olsun. ATS Zentrum Simmering 11. Viyana'da Geiselberg Strasse 28 ana dilde sağlık hizmeti alıyorsunuz. Türkçe daha ne olsun. Animo Eczanesi 20. Viyana'da Wallenstein Strasse 61 numarada hizmet veriyor. Viyana FM'den geldiğinizi söylerseniz reçetesiz satılan bütün ilaçlarda %20 indirim alıyorsunuz. Bowl Kebap Parndorf'ta ve Florisdorf'ta 2 şubesiyle hizmetinizde. Flory Events Dekorasyon özel günlerinize anlam katıyor. Siz üstlüyorsunuz, Florya süslüyor. Kun Kargo, uluslararası taşımacılıkta ve gümrüklemede çözüm ortağınız. Gürbey Restorant 10. Viyana'da Türk mutfağının eşsiz lezzetleri. Her gün 7 çeşit çorba. Sulu yemekler çok daha fazlası Gürbey Restorant'ta. Star Ryzen uzakları yakın ediyor, sizleri sevdiklerinize kavuşturuyor. En uygun tatil paketleri, en uygun uçak biletleri, en iyi hizmet tabii ki Star Ryzen'de. Roto Home ve Roto Möbel mağazaları kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi. İki şubesiyle hizmet veriyor. Roto Home ve Roto Möbel'e uğramadan evinize eşya almayın. Önce bir uğrayın. Sonra zaten uğrayınca alıyorsunuz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hadi bakalım, gönder gönder gelsin. Emojiler alalım, bugünün veda emojilerini alalım. Yani koyun, koç, inek gönderin diyeceğim de neyse, siz şeker gönderin gene ya, şeker gönderin. Şeker emojisi gönderin, bayram tatlı da olabilir. Madem yiyemiyoruz en azından resmine bakalım. Bu kara gece benim manzaramsa,
1: düşen bir yaprağım sonbaharda. Kardeşim, tüm İslam aleminin kurban bayramı mübarek olsun. Bugün Reyhan'ın son günüydü. Eve doğru yolculuk ediyorum. Sizleri dinliyorum. Saygılar, sevgiler.
0: Oo, Yavuz abi senin de mi bitti? Hadi bakalım. Yavuz abi de tezkeresini almış. Reha'dan eve doğru gidiyor. Çok geçmiş olsun. Abi vakit oldukça bekliyoruz seni buralara yalnız. Öyle bir iki mesajla geçiştirmek yok. Hadi bakalım, gönder gönder gelsin. Emojiler gelsin. Sonrasında vedamızı gerçekleştiriyoruz. Her şeyden...

0: Eskiler yeniler daima en iyiler. Her zaman Viyana FM'de. Bir bakmışsınız 80'lerden, bir bakmışsınız 90'lardan, bir bakmışsınız 2026'dan. En iyi eserler sizleri Viyana FM'de bekliyor olacak.
1: Yine bile bile sana koşuyor. Adın eğer uçurumsa...
0: Emoji gönderen bütün dinleyenlerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Hepinize tekrardan hayırlı bayramlar diliyorum. Oo, Niyel Hanım maşallah, torun mu?
1: Beni çalışamadım güneşe.
0: Yasin eyvallah kardeşim, hayırlı bayramların olsun. Ekürin dün, Ekürin var ya, Ekürin. Ekürin Dündar'ın da bayramı mübarek olsun. El öpmeye bekliyoruz Dündar'ı. Öyle. Öyle el öpmeden bayram olmaz. Vay Gülşadi abla efsane gözüküyor. Ellerine sağlık Gülşadi abla. Valla öyle bir baklava yapmış ki yok artık. O zaman belki sızlara yürüyelim. Niyel Hanım, Emine abla, Gülşadi abla, Murat abi, Nesrin Hanım, Şerife müdüremiz, Kader Hanım, Melek Hanım, Ispartalı Ayşe, Emine Yalçın, Yavuz abi, Perihan Hanım, Kemal, Uğur, Gürcan abi, Müjde abla, Suat, Onur, Nuray abla, Tamer, Haydar, Raşit, Melek Hanım. Hepinize teşekkür ediyorum. Emoji gönderen elleriniz dert görmesin. Okumadığımız mesaj var mı? Hemen hızlıca bir bakalım. Ulan Felek, kahpe misin değil misin bilmem ama benden yana olmadığın kesin diyor, oturuşa bak. Vay be. Vay be. Dündar'ın bu kadar üzüleceğini bilseydim. Tamamını okurdum mesajın ya. Abi ne kadar dertli çekiyor ya. Saç, vallahi sakalı bıyığı da kesmiş. O kadar dertli, yok böyle bir şey ya. İyice efkarlanmış. Neyse, gönlünü alacağız Dündar'ın artık. Arkadaşlar hepiniz Allah'a emanetsiniz. Sağlıcakla kalın.
2: Ya, şimdi girebildik. Günaydın. Guten Morgen. Bitiyor. Hani böyle uçağa

Vallahi az önce öyle bir durum oldu. Tam giriyorum yayına, konuşuyorum, sesim kulağıma gelmiyor. Güzel oldu şimdi. Günaydın. İyi sabahlar, hoş geldiniz. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler. Ben İbrahim Elden. Bugün Arife Türkiye'de çok güzel heyecanlar. Dünyada ve gerçek anlamda Kurban Bayramı öncesi en sevdiğim günlerden biri de Arife'dir. Bugün sizlerle olmanın mutluluğunu, sevincini ve heyecanını yaşadık. Dün biliyorsunuz ki Avrupa'da tatildi. Meryem Ana'nın göğe çıkışını tüm dini bir bayram olduğu için ondan dolayı Avrupa'da bir tatil söz konusuydu. Ben de artık Avrupa'ya ayak uyduruyorum. Ne yapayım ya? Ya idare etmem lazım arkadaşlar ya. Çünkü Avrupalı olduğum için artık resmi Avrupa tatillerinde artık böyle yapacak bir şey yok. Özleyenler varsa bir günaydın mesajı alabilir miyim ya? Aranızda beni özleyen varsa şöyle bir günaydın İbocuğum. Özledim seni canımın içi. Kalbim bir tanem neredesin? Böyle bir heyecanlı mesajlar atar mısınız ya? Vallahi bugün bayramlaşalım ya. Hadi bugün bayramlaşalım, birbirimize sarılalım. Enerjimizi hissedelim. Bakalım ilk mesaj kimlerden gelecek? Kimler bayram mesajı gönderecek? Aralarda benim bayramı bakalım kimler kutlayacak? Şöyle bir günaydınla başlayalım. Şu benim saatten itibaren gelenlere bakalım. Evet, tüm mesajları sıfırladım. Gece gündüz. Ah, bembeyaz bir sayfa oldu. Benim kalbim kadar temiz bir sayfa oldu. Hadi bakalım ilk mesaj kimden gelecek? Radyonun WhatsApp'ında tüm mesajları sil yaptım. Gümlettim vallahi. Bütün mesajlar şu anda komple silindi. İlk mesaj bakalım kimden gelecek? İyi bayramlar mesajınızı istiyorum. Bugün bayramlaşalım. Herkesi WhatsApp'a bekliyorum. Hazır mısın?

Herkese günaydın, guten morgen, iyi sabahlar diliyoruz. Kimler aramızda bir görelim. İyi bayramlar mesajlarınıza gelmeye başladı.

0: da.
1: Vay vay vay vay.
0: Yazsın bana. Belki dönerim, yazsın bana.
1: Nine nine nine. Gülizar nasılsın ya? Erdem'le beraber nereye gidiyorsunuz böyle? Muhteşem ikili. Günaydın İbocuğum, iyi bayramlar. Bayramın kutlu olsun. Sağ ol canım, nasılsın? Elini öpsen bana kaç euro verirsin demiş. Vallahi canım. Sen benim elimi öpmene gerek yok ya. Ben sana yine euro veririm ya. Ayıp ediyorsun. İyi bayramlar İbo. İsveç'ten Sabri Salih. Ya Sabri baba sen adamsın ya. Sabri abi bayramın kutlu olsun. Kıymetli abim torunlarıyla beraber, kıymetli yengemiz ve arkadaşlarıyla, eşiyle çok güzel bir yıllar olsun. Allah işini gücünü rast getirsin. Sabri Salih, İsveç, mutlu bayramlar. Hadi bayramlaşalım. Herkes mesaj atsın lütfen. İbocuğum günaydın, iyi bayramlar, bayramın kutlu olsun. Seni bir yanağından bir de elinden öpüyorum demiş. Duygu teşekkürler. İstanbul'a geliyorum. Harçlığımı hazırla demiş. Ah be tüh ya. Şimdi... Sen İstanbul'a geliyorsun ya, ben de o tarihte yokum ya. Karabük'e gideceğim ya.
0: Nefes nefese kalmışsın, çok mu dikti yokuş.
1: Seni diyor bir hafta ters Mersin'de tatilde biliyorduk demiş. Aynen ya arkadaşlar. Mersin çok güzel, anlatacağım çok şey var. Şimdi bizim Bircan var, dünya tatlısı, biliyorsunuz ki Anka Premium Event kurucusu sevgili Bircan bizi Mersin'e davet etti, kadınlar matinesine çok güzel eğlendik. Vallahi var ya, MC sunucu ve etkinlik, çok eğlendik be Bircan, çok teşekkürler emeği geçen herkese. Marde Woman'ın katkılarıyla çok güzel bir etkinlik oldu. Southside Piercing, Nuray ablam da oradaydı. Kız dedim maşallahım var vallahi.

0: Arkadaşlar sizi görmeden olur mu ya? Sizinle bayramlaşmadan. Yayıncının tatili olmaz. Dün bakmayın. Gerçek anlamda hem Avrupa'da resmi tatildi. Hem de uçak saatime denk geliyordu. Sevgili Ayşe çok teşekkürler. Hollanda'dan iyi bayramlar canım sana. Kıymetli eşine ve ailene de çok selam. Fatma Gül'e de çok selam söyle. Ne zaman geliyorsunuz Türkiye'ye kızlar? Guten Morgen İbom demiş. Nuray abla Southside Piercing hoş geldin. Kucak dolu sevgiler selamlar. İyi ki varsınız. Favortan Sraze sevgili Sevilay iyi bayramlar diliyorum. Ne Sevilay Türkiye'ye mi geliyorsunuz? Yok be canım gelmez. Sesli mesajları biz niye yayına veremiyoruz ya? Bakalım Sevilay'ın sesine.
1: Günaydın sevgili İbrahim. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyorum. Tüm Viyana FM çalışanları ve dinleyicileri Kurban Bayramı'nı eşten dileklerimle kutluyorum. Hepinizi çok seviyorum. İyi bayramlar diliyorum.
0: Biraz parça parça oldu ama güzel enerjin için çok teşekkürler. Harikasın sevgili Sevilay. Biz de seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. İyi bayramlar diliyoruz. Hadi bayramlaşalım. Sevgili Murat Baran Hollanda'dan. Murat abim hoş geldin. Hollanda. Günaydın İbrahim. Kolay gelsin Hollanda'dan. Tüm dinleyicilere iyi bayramlar diliyorum demiş. Ha patron. Ya patron evet bana bu hafta izin verdi ama ben dayanamadım dedim ya. Hemen yayına girmem lazım dedim. Bir bayramlaşalım patron. Ali Süzen çok teşekkürler ya. Vallahi bu hafta normalde adam bana izin veriyor ben yine yayına giriyorum. Adam beni kovuyor ben bacadan giriyorum. Ali Süzen büyük alkışlar patron. Patron kıyamıyor bana ya. Vallahi çok seviyor beni. Sadece sevgisini belli edemiyor. Bizim patron beni mesela çok sever ama benim yüzüme karşı bunu belli etmiyor. Ama ben hissediyorum tabii ki. O yüzden bana diyor ki oğlum dinlen bak hani sen bize lazımsın. 1 Haziran'da çakı gibi gel böyle falan bir heyecan yap. Yok abi ben dedim bugün dinleyicilerimle bir bayramlaşayım ya. Çok özledim çünkü sizi. Size ben buradan şarkı yollayınca enerjim çok yerine geliyor. Mersin sıcak mıyım? Vallahi Mersin çok sıcak ya. Hollanda yanıyor demiş. Belli. Ateşli emojilerinden belli hayatım. Ağustos'ta oradayız. İbo! Ağustos'ta gelin ya şeye gelin. Yenikapı'ya gelin. Fatma Gül'le. Olur mu? Şey Fatma Nur muydu? Fatma Gül. Fatma Gül'ün suçu ne? Didem diyor ki iyi sabahlar, günaydın, iyi bayramlar İbocuğum. Benim oyuncu arkadaşlarım dinliyor mu? Eskişehir'den Nesli hoş geldin. Viyana'dan Yıldız Hanım hoş geldiniz. İyi bayramlar tekrardan herkese sevgiler diyor. Günaydın, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyoruz. Sesinizle günün güzelliği geçiyor demiş. Ne güzel Yıldız hoş geldin. Mine ne yapıyor? Biraz kusur ve bari. Viyana'dan Yıldız sen de hoş geldin, sefalar getirdin. Ya bizim petek gümrük burada mı ya? Sevgili kıymetli Dilek ne yapıyorsun? Enerjini hissediyoruz demiş. Yeni evli çiftimiz... Kimler o yeni evli çiftler? Kutayhan ve Tuğba için. Aa, Kutayhan... Ve Tuğba mutluluklar diliyoruz. Yeni evli çiftleri mutlulukları daim olsun. Petek gümrük.

0: Günün şarkısını sevgili Petek Gümrük ailesine de armağan etmiş olalım. Petek Gümrük, kimlerle bizleri dinliyorsunuz? Ne kadar güzel. Petek Gümrük neredeydi ya? Hey bo, gümrük işin mi var? Vallahi gümrükle bir işim yok ya. Ya gümrükle ne işim olabilir? Vallahi benim gümrükle falan hiçbir işim yok. Buradayız ve seni seviyoruz demiş. Çok teşekkürler ya. Yeni evli çiftimiz sevgili Kutayhan ve sevgili Tuğba'ya da günün şarkılarını armağan etmiş olalım.
1: Malumatım yok. Geliyorum demedin sen de her kaza gibi ani.
0: Abi Mersin'de kadınlar matinesindeydim. Çok eğlendik ya. Vallahi tüh ya. Erkek sinek bile giremedi ya. İbo, senin ne işin var orada? Benim ne işim var biliyor musun? Ben ekmek parası için gittim. Çalışıyorum ben ya.
1: Ne zaman, doğru zaman, kollar hiçbir zaman.
0: Ama çok eğlendik ya, yemin ediyorum var ya. Tabi eğlenirsin yüzlerce kadın arasında İbo. Ah İbo.
1: Üstüme erisin, ben çoktan sırılsıklam.
0: Demek ki ben aynı anda herkesi mutlu edebilecek bir kapasitem varmış. Onu da test ettim. Günaydın İbrahim, iyi yayınlar. Sıradaki şarkıyı bana da armağan eder misin? Senin ve herkesin bayramını kutluyorum demiş. Çok teşekkürler Emine ablam. İyi ki varsın Murat abinin kıymetlisi. Hayatının anlamı, aldığı nefes. Ya bir şey söyleyeyim mi? Emin abla arkandan çok güzel konuşuyorlar. Bak Nuray abla seni çok sevmiş. Southside Stuttgart'tan. Ya diyor Eminem diyor bir tane ya diyor. Onu diyor çok seviyorum. Nuray abla seni çok seviyormuş. Emine Erdat, Emine ablam seni de çok öpüyor. Haberin olsun, ben selamını ileteyim. Mine diyor bomba gibi sizi dinliyor. Nerede, hadi Mine de yazsın bize. Günün selfileri gelmeye başladı. İbocuğum Mark demiş günaydın. Hadi herkes burçlarını yazsın. Bugün sizinle biraz bir ilgilenin. Bayramda sizi ne bekliyor? Birazdan Türkiye saatiyle 11'de. Özge müsaitse Özge'yi bağlayacağım. Herkes burcunu yazsın. İşte atıyorum terazi, evli terazi, bekar terazi, işte yengeç, ne bileyim akrep, ama şeyinizi yazın. Çünkü Özge öyle söyledi İbrahim'ciğim, ona göre değerlendirme yapacağım dedi.
1: Zaman, doğru zaman, kollar hiçbir zaman. Gibi...
0: Gel İbom gel, başımızın üstünde yerim var demiş. Çağırmayın beni, vallahi geliyorum ya. Şirin evler ya, buradayız ya. Bizim Dilek çok kıymetlimiz. Serkan'ın ablası, benim canım. Kıymetli ablamıza da onun yeri bizde çok ayrı. O yüzden iyi ki varsın Dileğim. Bizim aile dostlarımızdan. Aha Mine de geldi. Günaydın Viyana'dan Mine, işimin başındayım demiş. 30 derece sıcaklık var. Ya gençler, ben şimdi bu cuma günü Viyana'ya geliyorum. Ne giyeyim, sıcak mı hani orada? Ceket, mont falan, beni bilgilendirir misiniz? Ne giyeyim, ne alayım yanıma?
1: Ben çoktan...
0: Çok güzel. İki gün, 29 ve 30 Mayıs'ta harika bir etkinlik var. Onun için geliyorum. Sağ ol dat oldu. Cuma ve cumartesi katılım ilk haftadan bitti. İbocuğum bak senin için börek yapıyorum. Gel gel gel gel, bayramlaşalım demiş. Gizem geleceğim. Emeğine sağlık. En güzel şarkıları bize de yollarsan seviniriz. İyi bayramlar İbocuğum, radyomuzun güzel sessizi demiş. Şerife hoş geldin. Ne yapıyorsun Şerife? Seni görebilecek miyiz demiş. Ya biraz duygu çok zor ya. Teşekkür ediyorum. Birinci Viyana. Çünkü çalışacağım cuma, cumartesi günü. Akrep demiş. Yaz Mine şey, az önce dedim ya, şimdi ona göre bir öyle bir şey oluyor ki Özge işte atıyorum bekar akrep, evli akrep, ne bileyim sevgilisi var bilmem ne, çünkü ona göre yorum yapacak. Hadi aşkı bulduralım size ya. Gizem diyor ki bayramın kaçıncı günü geleceksin? Bayramda yokum. Öyle bir video var ya, bu bayram yokum ya. Günaydın Mardevom'un ailesine, Yıldız ablaya ve kıymetli çalışanlarına selam ve sevgili Bircan. İyi ki varsın. Hatta şöyle yapalım. Anka Premium Event, sevgili Bircan ve sevgili Mardevom'un Yıldız ablamız ve tüm sevenlerine, emeği geçenlere günün şarkısını. Mahsun abi dinliyorum, onu da çok selam. Dünya tatlısı ya. Ve 9 Haziran'da çok güzel bir etkinlik var. O da Pozi'nin. Mahsun abinin yakın dostlarının mekanı. Ne 9 Haziran'da date'e mi geliyorum? Yok canım, gelmeyi bu.

0: İbo'cum ben bekar ikizler diyor Tuğba, hemen baktırıyorum. Notumu alayım da sonra. Hazal hoş geldin. 11. Viyana'dan seni çok öpüyorum demiş. Aa çok teşekkür ederim.
1: Elmas gibi işlenirim ben senin olmadığın.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, 29-30 Mayıs'ta dünya markası, bir hamburger markası İbrahim Elden'le muhteşem bir etkinlikte olacağız. Haberiniz olsun. Orada da benim ana sponsorum Pindrinks olduğu için rica ettim. Pindrinks o gün benimle beraber olacak. Pindrinks'i soğuk soğuk içeceğim vallahi. İçim yandı zaten. Günaydınlar musmutlu, güzel bir bayram olsun İbo'm demiş. Dövmeli Tülay hoş geldin canım benim. Ben de onu çok seviyorum. Nuray ablama da çok selam demiş Emine ablam. Ne kadar güzel Erdatlı da hemen karşılık vermiş Nuray ablacığım. Southside ailesine de sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Peki artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Ya Otofire özlemedi mi beni ya? By Fire ya, Mahmut abim de geldi, hoş geldin. Ben geldim sabah 7'de, dükkanı açtım, ortalığı toparladım. Çalışıyoruz ya, belki bayram açlığı verir.
1: İnkar ettin ama ben haklıydım, yedin be kaç sene.
0: İyi ki sen de varsın demiş. Ya cansın Dilekçim, ne yapıyorsun? Aşk hayatın nasıl gidiyor canım? Bu aralar düğün yapmayın. Vallahi ne takı takabilecek enerjim var ne de gelebilecek. Bence düğünü Eylül'den sonraya yapın. Çünkü Eylül'de biraz para kazanacağım. Eylül'e kadar para yok ona göre. Evet sevgili dostlar, bayramlaşıyoruz bugün. Avrupa'nın en çok dinlenen radyosu Avrupa'nın Sesi. Hem Viyana FM'de hem Kuzey Kıbrıs'ta hem de Yunanistan'da yayındayız. Sabırla bekliyorum demiş. Çok teşekkürler Sevilay. Evet o da evli terazi. Bakalım Sevilay, birazdan göreceğiz. Seni neler bekliyor bu bayram. Selam herkesin kurban bayramını kutluyorum demiş. Hayırlı bayramlar sevgili Müjde Hanım, hoş geldiniz. O kadar mesaj var ki yetişemiyorum, kusura bakmayın. Bu arada size çikolata, şöyle tüh ya, 10 tane çikolata gelmişti ama onları ben dağıttım. Size hediye edemedim, kusura bakmayın. Markaya da teşekkürler. Dedim ki abi bir sonraki etkinliğimiz için. Sevgili Müjde hoş geldin bir kez daha. Sevgili Ali, sıradaki şarkı bana da armağan eder misin demiş. Tabii ki armağan ederiz. Bu şarkı sizin için de armağan olsun. Bir kahve molasına, bir de Pindrinks molasına çıkacağım birazdan. Onu da söylemiş olalım.

Gülşadi Ala seviliyorsunuz. Sevgili Gülşadi Ala'mıza da tepsi tepsi börekler göndermiş, tatlılar. Bu arada bize de tatlı ve börek gönderen herkese teşekkürlerimizi iletelim ya. Eve bir gittim, anneme bir sürü tepsi börek göndermişler. Ya çok sağ olun ya. Benim çok kıymetli çocuk doktoru arkadaşım Nilgün hocam. İbocuğum, bayramımı kutlarsan sana bir dilim tatlı, bir dilim de börek hediye ve en sevdiğini hediye ederim demiş. Oo, fıstıklı tatlı. Neyse, belki Mahmut abim bana bu bayram tatlımız Mahmut abiden olabilir. Söyle hangi aşk için? Hiç öyle bir şey yok değil mi? Gündemde öyle bir şey yok. Hiç öyle bir öyle şeyleri yok Mahmut abim. Ya Mersin'den kendimi zor getirdim yemin. Mahmut abi, Mersin çok pahalı. Bir şey söyleyeyim mi? Viyana'dan pahalı. Abi bir yemeğe gidiyoruz. Ayıptır söylemesi, bir balıkçıya gittik. Abi 200 euro sadece, işte 10-11 bin lira. Laos balık mı? Lagos mu? Nasılmış? Hayatımda ilk kez öyle bir pahalı balık yedim. İşin kötü tarafı ne biliyor musun abi? Nuray ablam dünya tatlısı kadıncağız vallahi. Tüh ya, elimi cebime attım. Kartlarımı veriyorum, okumuyor. Abla dedim, sana zaten 200 euro ver de şu hesabı ödeyelim, yoksa orada kalacaktık. Bir de kadına gitti, kılçıklarını yedirdi. Kılçıklı tarafını verdik. Bu hep bu Bircan'ın yüzünden. Bu Bircan var ya, ah Bircan. Kadına hem kılçıklı balık yedirdin hem de 10 bin lira hesap ödettin. Nine Bircan. Neyse. Abi ben ödeyemem o kadar hesap. Ben 1000 lira ödeyeceğim. 1000 liranın üstü beni bozar abi. 1000 liraya kadar limitim var. Gülşadi Ala, iyi bayramlar diliyorum demiş. Neşeli güzel bir bayram olsun. Ellerinden öpüyorum. 10 bin lira ben hesap ödesem var ya, tansiyonum çıkar, görme bozukluğu, şekerim yükselir. Bir de hesabı benim önüme getiriyorlar. Ayıp ya. Evet, akreplere bir daha bakacağız. Evli akrepler, sevgili Mine. Hemen birazdan bakalım, olur mu? Özge'yi bir arayayım, Özge uyuyor şu anda. İbocuğum nasıl görünüyorum demiş. Ayşe çok güzel görünüyorsun vallahi. O da evli terazi, tamam. Notumu aldım. Ne kadar çok böyle terazi var ya. İbocuğum bence sadece tişörtle gel, yanıyor buralar demiş. Tamam. Yıldız, sevgili Yıldız da diyor ki bence burası gerçek anlamda cuma günü çok sıcak olacak demiş. 28, 29, 30 dereceymiş. Kıymetli dostlar, cuma cumartesi günü Viyana'dayız. Dünyaca ünlü bir marka İbrahim Elden'i getiriyor Viyana'ya. Teşekkürlerimizi iletelim. Dünyanın her yerinde binlerce şubesi olan marka Viyana'da İbrahim Elden'i özel getirttirdiler. Ve ben bu markayla da dünya turuna çıkacağım. Bu bilgiyi de paylaşalım. İlk ayağımız Viyana. Özellikle Viyana'yı ben istedim. Neden Viyana dediler? Dedim abi nedenini sorma, burayı istiyorum. Sağ olsunlar, beni kırmadılar. Kanka Guten Morgen Murat Erdatlı, ben 37 yıldır demiş Avrupalı olmadım demiş. Sen 2 dakikada Avrupalı oldun demiş ya. Kanka öyle ya Murat abim. 37 yıldır Avrupalı olamadım. Sen geldin 2 dakikada Avrupalı oldun diyor. Ne yapayım Erdatlı ya vallahi. Dünyaca ünlü bir hamburger markası İbrahim Elden'in sponsor olduğu ortalama 100'ün üstünde noktayı gezeceğiz. Ben Viyana'yı özellikle istedim, sizi görmek de istedim. O yüzden biletimi aldırdım. Çok güzel bir restoran, çok güzel böyle bir otel, oteller de zincir aynı zamanda. O yüzden Viyana'yı ben istedim. Beni kırmadılar, normal şartlarda ilk durağımız orası olmayacaktı. Ama kendilerine, emeği geçenlere de teşekkürlerimizi iletelim. Hazır mıyız? Kaldır kolları Viyana. Yunanistan'da da yayındayız. Gümülcine'de. Kavala'da.

Sevgili dinleyenlerimiz, günün şarkılarını sizlere de armağan etmeye devam ediyoruz. Şimdi dünya çapında 1000'in üzerinde mağazası var ama ben 1000 noktaya gitmeyeceğim tabii. Keşke gitsem var ya, yemin ediyorum yürüyüşüm değiştirem, şu G kasayı hemen alırım. Teşekkürler İbrahim'cim, seni dinliyoruz, sevgiler, dinlemedeyim demiş. Aa, çok başarılı bir oyuncu, benim de çok yakın arkadaşım. Ayfer nasılsın? Ayfer'le bir röportaj yaptık var ya, böyle bir manzara yok. Vallahi çok iyi ya. Günün şarkısını sevgili Ayfer ve sevdiklerine darman olsun. Ayfer, misafirlerimiz Avrupa'nın hangi ülkesinden geldiler? Onlara da bir şarkı yollayalım. Lösev ailesi, Lösev Almanya bizi dinliyor. Aybüke nasılsın? Lösev Kurban Bayramı'nda bağışlarınızı da bekliyor, biliyorsunuz. Sosyal sorumluluk projesi. Bu bilgiyi de paylaşalım. Çocuklarımızı unutmayalım. Onları iyileştirelim lütfen. Binlerce kanserle mücadele eden çocuklarımız var. O yüzden ailelerine. Ve bu önemli bir duyuru. Lösev bizim için çok kıymetli. Hatta günün şarkısını da Lösev gönüllerine de yollayalım. Genel merkez bizi dinliyor. Şimdi sevgili Buket, teşekkürlerimizi iletelim. Bu şarkılar armağan olsun sizler için de. Dünyaca ünlü bir hamburger markası İbrahim Elden'i, dünyanın tam 1000 noktasında olan, 1000'den fazla olan hatta, mağazası olan bir hamburger markası İbrahim Elden'le resmen dünya turuna çıkıyor. Ve ilk durağımız Viyana'da. Ve 29'unda oradayım. 30'unda da kendi eventim var. O da bitti zaten. Hani çok da özel bir yarışma yapacağız. Arada da sevdiğimiz dostlarımızı da görelim. Onlar da bizim için kıymetli olacak inşallah. Peki Nusret, Atakan, Yiğit, Elmas, çok sağ olun. Sabri abi, video için çok teşekkürler. İyi ki varsın. Sabri Salih. Pindrinks ile İbrahim Elden devam ediyor. Şekersiz, glutensiz Pindrinks. Pindrinks'in olduğu mağazaları gezeceğim Viyana'da. Bakalım hangi Türk marketlerinde Pindrinks var? Pindrinks'te pozitif bir gün için Pindrinks'in olduğu tüm mağazalardan storyler çekeceğim. Bakalım Pindrinks'ler Viyana'da hangi Türk marketlerinde? Önce Bintat'a gideceğim.

İbocuğum beni de götürür müsün dünya turuna demiş Gizem. Olabilir. Bana bir tane yardımcı lazım bu konuda ama İngilizcen olması lazım. İleri derecede olması lazım, olur mu? Yaz bana bilgilerini, paylaşalım. Bir de öyle çok şey istemiyorum ya. Yani böyle benim gibi birisi olması lazım. Çünkü uğraşamam diğer türlü. Çünkü ben çok çabuk sıkılgan bir insanım. Çok eğlenceliyim ama çok çabuk da sıkılırım. Günaydın İbrahim, güzel bir gün diliyorum demiş. İyi bayramlar Zuhal ablam, ne yapıyorsun? Bu arada arkadaşlar, yayınlarımı Amerika'dan gerçekleştireceğim, bilginiz olsun. Dünya Kupası için Amerika'ya gidiyorum. Yayınlarım orada kesintisiz olacak. Benim orada gündüz olacak ama sizin gece olacak. Ne olur gece yayınlarımı dinleyin. Yayın saatlerimi ona göre ayarlayacağız yani. Hani çok güzel olacak bizim için de. Dünya Kupası heyecanında. Bir yandan maça göz atın, bir yandan da bana bakın.

0: böyle gülmezdi.
1: Temmuz ayı boyunca Amerika'dan yayınlarımı gerçekleştireceğim. Emir Bey'e ve tüm ekibine çok teşekkürler. Beni ağırladıkları için, misafir ettikleri için. Uçak biletim, konaklama, yeme içme. Ve özellikle bir de iPhone istedim ama onu kabul etmediler tabii ki. Abi dedim, bir tane dedim. Nine Ibo. Ben çok şey mi istiyorum ya? Uçak bileti istedim. Amerika'ya, İstanbul. Direkt uçuş olacak bu arada. 1F. Kıyamam tek damla gözyaşına. Ölürüm sana bir şey olsa. Ömrümden ömür gidecek. Emir abim ya, Miami'de beni ağırlayacak. Çok sağ ol. Kıymetli yengeme de teşekkürlerimizi iletelim. Gülizar Hanım 4. mesajım ve bu şarkı istemiş. Buyurun.

0: Herkes burçlarını yazsın. Özge müsaitse birazdan burçlara bakacağız ama bayramda sizi neler bekliyor? Süper olacak ya.
1: Kırılıp söylenmemiş, sanki hiç sevmemiş gibiyim. Tatlı bir...
0: Sevgili Ayfer çok başarılı. Hem oyuncu hem sunucu. Bizim için de çok kıymetli. Hazır mısın Ayfer? Günün en güzel şarkıları. Şam'dan gelen misafirlerine de armağan olsun. Onlar dinliyor mu bilmiyorum ama ben Ayfer'e yollayayım şarkıyı. Ayfer, senin burcun neydi yükselenin? Hemen sana da güzel bir şarkı yollayalım. Kıyamam tek damla gözyaşına, ölürüm sana bir şey. Benim çok değerli, çok sevdiğim arkadaşım. Hatta onunla da güzel işler yapacağız inşallah.
1: Belki uyanırız bir sahilde, vurunca aşk sanki kalbim her gün tatilde.

0: Sevgili Gözde diyor ki günaydın İbo'cum, iyi bayramlar, ben de arabada seni dinliyorum. Çok teşekkürler.
1: Sevdim kaç kere bilemem yaşadım.
0: Dünyanın en güzel duygusu ne biliyor musunuz? Gerçekten sizi heyecanlandıran birisiyle güzel vakit geçirmek ne kadar kıymetli ya. Ben öyleyim ya. O yüzden çalıştığım kişilerle de eğlenmeyi, anı yaşamayı çok severim. Hem böyle eğlenelim hem keyif yapalım.
2: Kavuk olanı hizaya getiremem. Sorma bana, ben görünmezi göremem.
0: Ah ah. Benden bir tane daha var mı acaba ya? Acaba benim bir dişi versiyonum var mı ya?
2: Kimseyi oyalayıp üzemem geçici.
0: Kübra diyor ki günaydın İbocuğum, ben de ayakkabı mağazam var demiş. Buyurun gelin demiş. İnşallah.
2: Geçsin. Bildim lakin söyleyemem gördüm.
0: Hemen YouTube kanalına da gönderelim ya. Ayfer'cim YouTube kanalının ismi neydi? Tam onun ismini yaz bana.

Kim bilecek Ayfer kim diye, doğru söylüyorsun. Canım YouTube kanalına hemen yaz bana lütfen. Ya sen çok tatlısın ya. Bal bal. Vallahi enerjimi yükseltiyor ya.

Evet, Ayfer Çalgıcı çok kıymetli oyuncumuzun YouTube kanalına da göz atın. Ayfer Çalgıcı çok güzel projelerle başarılı oyuncumuz, aynı zamanda sunucu. Sesi de çok güzel, enerjisi de çok güzel. Çok güzel bir röportaj yaptık Ayfer Çalgıcı'yla çok yakında. Hatta bence daha güzelini planlayalım ya. Ayfer ne diyorsun?

0: Günaydın İbo'cum, nasılsın? Sıradaki şarkı sadece Berk'e yollar mısın demiş. Tabii ki yollarız. Sevdim. Kübra.
1: Kaç kere bilemem yaşadım. Yok inkar edemem, bıktım. Senle baş edemem ben.
0: Benim diyor, varım diyor, süpersin Yıldız ya. Hoş geldin. Viyana, burada mıyız? Ses ver. Dünyanın en güzel duygusu mutlu olmak ve mutlu etmek. Çok güzel ya. Bu arada ikinci Viyana. Çok seviyorum ikinci Viyana'yı ya. İkinci Viyana'da çok güzel bir yer var. Bizim de etkinliğimizin olacağı yer. İnşallah ikinci Viyana'daki o enerjiyi bir görelim valla. Dilek diyor ki, İbo'cum bana da yolla güzel bir şarkı. Enerjine hayranım ya. Bana da biraz enerji yükle demiş. Dilek, yüklüyorum enerjiyi. Senden bir tane daha gerçekten yok demiş. Olmaz İbo. Ya Dilek, hiç ilgilenmiyorsun bizimle ya. Bizim Dilek güzeller güzeli ablamız. En güzel şarkılar sana da armağan olsun. Serkan'ın bir tanecik ablası, bizim de kıymetlimiz. Sequoia benim adamım ya. Sequoia şimdi İstanbul Festivali'nde olacağız. Tabii ben önce Şebnem Ferah'ta olacağım 3 Haziran'da. Sonra İstanbul Festivali'nde 18 gün beraberiz değil mi Seko? Yüzlerce sanatçı orada olacak. Seko, bizim radyonun standında koyalım ya. Ali abiyle konuşalım. Akif'le konuşalım, müdürle. Akif Özcan. Abi bizim müdür 10 numara ya, yemin ediyorum. Akif'i çok seviyorum ya. Valla Akif'le çalışmak, yemin ediyorum, Porsche'ye binmek gibi bir şey ya. Çok konforlu. Ali abiyle çalışmak neye benziyor? Hangi araba markası bilmiyorum. Royce Royce mu? Arkadaşlar, beni bir araba markasına benzetseniz hangi araba markası olurdum? Hadi beni herkes bir araba markasına benzetsin. Biraz eğlenelim ya. Ben bir araba markası olsaydım hangi araba markasına beni benzetirdiniz? İbrahim Elden bir araba markası olsaydı hangi arabanın bir markası olurdu? Hangi arabanın modeli? Ayfer Çalgıcı, hadi sen de yaz bakalım. Ayfer Çalgıcı yazdığınız zaman YouTube kanalı çıkacak. Oradan da bir göz atın lütfen, takip edin. Benim çok kıymetlim çünkü. Instagram'dan da bakabilirsiniz. En güzel röportaj. Ya öyle bir röportaj yapacağız ki Ayfer, sen bile şaşıracaksın. Yani.

Sezon açıldı 12 Haziran'da Kerem Can var demiş. Şey, Kerim Can varmış. 12 Haziran. 12 Haziran'da ben yokum ya. 12 Haziran'da Kadınlar Matinesi'ndeyim. Büyükçekmece'de olacağım. Son, 12 Haziran'da Tan Taşçı var. Kadınlar Matinesi var. Bir de ne, bayağı bir 12 Haziran'da herkes dolmuş ya. Sevgili Yıldız diyor ki kesinlikle ben de çalışırken eğlenmeyi çok seviyorum demiş. Ne güzel ya. Yıldız ve Mine, en güzel şarkılar size derman olsun. Ya İbo'cum, Viyana'ya geldiğin zaman ben de seni görmeyi çok istiyorum demiş Kübra. İnşallah canım ya. Yazın bana Instagram'dan, neden olmasın. Beni görmek için lütfen bir retuşlayın.

İbo'cum ben seni Lamborghini'ye benzetiyorum demiş. Yeşil Lamborghini. Çok iyi ya. Teşekkürler Sema, hoş geldin. Bir araba markası olsaydın G kasa bence sana çok yakışırdı demiş. Çok sağ ol Serap, günaydın. Nostaljik arabaya benzetiyorum seni demiş. Minik serçe. İbacım mangal yapacak mıyız demiş. Valla Şenol abi bana söz verdi. Ben de Şenol abiye söz verdim. Viyana'da Şenol abi bana dedi ki İbo'cum geldiğinde mangal benden. Hadi bakalım. Geliyorum hadi Şenol'um. Enerji deposu hoş geldin demiş. Yeşimim ne yapıyorsun prenses? Ya. Ne oldu ya bu mesajları dur. Sevgili Yeşim, o da bizleri Üsküp'ten dinliyor. Üsküp'e de günaydın. Ne kadar güzel. Üsküplü var mı aramızda? Üsküp. Guten Morgen. Dünyanın her yerinde canlı canlı yayındayız. Sevgili dostlar, istek şarkılarınızı da bizlere ulaştırabilirsiniz. Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa. İyi bayramlar mesajlarınızı gönderin. Bugün Otofire'dan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Ben seni diyor Şahin arabaya benzetiyorum demiş. Aynen Zuhal abla ya. Eski nostaljik araba.

Bu arada benim komşularım da dinliyor. Ataköy'den kıymetli doktor arkadaşım. Çok sağ ol canım benim. İbocuğum seviliyorsun, yarın kahvaltıya gel demiş. Olabilir, çünkü en sevdiğin insanlar olacak demiş. Aa, kim onlar? G kasa sana yakışır demiş. Southside Piercing Nuray ablam. Aynen ya. Seni G kasa arabaya benzetiyoruz. Ya Nuray ya. BMW'nin daha enerjik bir modeline benziyor. Hızlı ve gerçekten konuşan, özgüvenli, muhteşem bir arabasına benzetiyormuş. Bir tanesini.

Ayfer günün şarkısını bizlere de armağan ediyor. Sevgili Ayfer Çalgıcı ve onu sevenlere de günün şarkısı geliyor. Burç yorumları geldi. İşte Gülşen'in bu şarkısı. Bağlı şarkısı. Kime gelsin bu şarkı? Aranızda. Evet ya İbo'cum, benim yanımda bal bile acı biber kalır diyenlere gelsin.

0: Pindirix İbrahim Eldeniz sunuyor. Şekersiz, glutensiz, muhteşem bir içecek. Çocuklarınız bile içebilir. Tüm Türk marketlerinde, Viyana'da. Uğrayın, hem marketleri gezin, Bintat'ı gezin. Biliyorsunuz Bintat 10. Viyana, 12. Viyana. Korneaburg şubesiyle sizlerle. Biz de mutlu oluyoruz Bintat'ı tanıtmaktan. Şenol abi, ya sesli mesajlarda takılıyor ama inşallah bakalım.
1: Günaydın kanki, hayırlı sabahlar, yayınlar kardeşim. Herkesin bayramı şimdiden mübarek olsun.
0: Hayırlı bayramlar abim.
1: Ben sana diyeyim ki özelden yaz. Bana özelden yaz. Bana de ki Şenol abi, ben cuma cumartesi günü şu saat arası gelirim de ki bileyim ona göre. Yani
0: tamam.
1: Benim de biliyorsun bir hayatım var da. Hadi haber ver bakalım.
0: Ya çok iyisin ya. Abi kusura bakma, çünkü uzaktan bağlandığım için kesik kesik geliyor ama herkese çok selamlar. Herkesin de bayramını kutluyor Şenol abi. Haber ver diyor bana. Saat kaçta geleceksin ona göre. Benim de bir hayatım var senden. Seni mi bekleyeceğim ben diyor gün boyu. Doğru ya, tüy ya. Yazacağım abi sana özelden. Hangi bölgeye geleceksin İbo'cum demiş. Tülay'cım çok teşekkürler. Ezgi ve Meltem'in de sana çok selamı var. İbo geliyormuş demiş Viyana'ya. Yazarsınız. Ha, yazarım ya. Teşekkürler. Vallahi yazarım ya. Ama siz de yazın. Ben şimdi bilmiyorum ki. Bana yazın İbo'cum, ne yapıyorsun, neredesin falan diye.
2: Ben kimim ki yanında, bir adres ya da çanta, sevdiğim her şeyimden vazgeç.
0: Dobra Ultra Makedonya Üsküp bizi dinliyor, ne kadar güzel ya. Bizler de seni dinliyoruz İbo'cum demiş. Hollanda, Almanya, Belçika, Fransa, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs, her noktada yayındayız. Gümülcine'de 106.9, Kuzey Kıbrıs'ta 97.0. Yine Makedonya'da, Üsküp'te bizleri dinleyenler, sevgili Yeşim, kıymetli sanatçımız, iyi ki varsın canım.

Teşekkürler Viyana'dan Yıldız. Sevgili Mine, iyi ki varsınız. Dünya iyisi arkadaşlarımız. Onlar da çalışıyorlar. Ha, mesela dinleyicilerimize şunu da soracağım. Saat kaç, kaça kadar insanlar çalışıyor? Mesela bu bayramda da normal şartlarda bizim bayram olduğu için, dini bayram. Yine cuma günü herkes işinin başındaymış. Güzel. Türkiye 9 günlük tatilde. Herkes tatilde ama biz. Şimdi ben de Mersin'de dün yayına giremedim dedim. Bugün gireyim yayına, bir bayramlaşayım. Yoksa diğer türlü bayramlaşamayacaktım sizinle. Çünkü yarından sonra ben de tatile giriyorum. 1 Haziran'da yayında olacağım artık. Şarkı çok iyi ya.

Bizde tatil yok ya, maalesef çalışıyoruz demiş. Sabah 6'da iş alıyoruz. Saat 15'e kadar. Allah Allah. Yıldız, vallahi sabah 6'da işe gitmen için gece yola çıkman lazım. Avrupa'da da gündüz 3'ten sonra. Aa, güzel. Yengeç burcu ya, yengeçe yengeç. Yengeçlerin en çok anlaştığı burç hangisi acaba? Akreplerin anlaştığı burç hangisi acaba? Ya siz hiç kovalarla hiç anlaşamıyor musunuz ya? Bu kovaları kimse sevmiyor mu ya? Yemin ediyorum adımız çıkmış, biliyor musunuz? Vallahi billahi adımız çıkmış. Birkaç kova yüzünden başıma gelmeyen kalmadı ya. Allah'ım, kova mı, uzak dursun. Oysa ki kovalar dünyanın en zeki, dünyanın en heyecanlı ve size en kıymet veren, en değer veren burçlar arasında. Hayatınızda bir kova varsa, bu arkadaş, sevgili, anlık enerji, güzel duygu, mutluluk, evlilik, ne gelirse aklınıza, gerçekten çok şey yaşatır. Kendim diye söylemiyorum. Ya İbo ya. Ama gerçekten öyle. Bir kova enerjisi iyi gelir. Günaydın Gülsüm, günaydın Rabia, günaydın Senem, günaydın Ecrin. Ecrin, sıradaki parçayı bana da Talat'a da yollar mısın demiş Ecrin, tabii ki. Şimdi çok güzel bir şarkı var sırada. Şarkıyı şöyle bir dinletelim ya. Hazır mısınız? Ayfer burada mıyız? Başarılı oyuncumuz Ayfer Çalgıcı. Şimdi çok güzel bir röportajımız da oldu. Bu arada Instagram'dan göz atın Ayfer'e. Şimdi diyor ki önümüzdeki günlerde röportajımızı yaptıktan sonra da inanıyorum ki çok daha detaylı takip alacaksınız. Hazır mısın Ayfer? Dünyam görmez gözüm, ay ay ay ay. Bu arada Ayfer Çalgıcı'ya Instagram'dan bir bakar mısınız? Bakalım kimler tanıyacak? Birçok dizide de oynadı. Bir bakar mısınız lütfen? Bir göz atın, takip alanlar. Ayfer Çalgıcı. Vay İbocuğum, Ayfer Çalgıcı diyorsun ama... Evet, ünlü ve sevilen bir oyuncu, lütfen. Bu şarkı onun için armağan olsun.

Öyle bir şarkı hazırladım ki gerçekten çaldığımız şarkının arkasından gidebilecek en güzel, en uyumlu, hem enerji anlamında hem genel olarak bu şarkı. Hazır mıyız? Tam bir kova enerjisi.

Dublaj okulundan öğrencilerimizden. Yeliz ne yapıyorsun ya? Çok iyi bir insan, içten doğal. Her zaman çocuklarına, ailesine şarkı yolla. Biz de günün şarkısını ona da yollayalım. Hazır mısın sevgili Yeliz? Günaydın sevgili İkbal, hoş geldin. Ayfer, şarkı da efsaneymiş bu arada ya. Ne kadar güzel gerçekten. Bu şarkıdan sonra hangi şarkı gider biliyor musunuz? Radyonun sesini biraz daha açın. Tam benlik bir şarkı ya. Benim en sevdiğim şarkılar arasında bu şarkının enerjisini taşıyanlar evet ya bana gelsin diyebilir mi? Önce bir dinleyelim şarkıyı. Artı 43 660 130 1979. Sizce bu şarkının enerjisini taşıyan burç hangi burçtur? Hadi bakalım, çünkü son günlerde ne kadar güzel burçlar bizi hep temsil ediyor ya, mutlu oluyoruz. Ben de bu şarkının enerjisini çok beğeniyorum. Peki şimdiden herkese güzel huzurlu bir bayram. Bu şarkı benden size armağan olsun. Ama yazın evet ya İbo'cum. Şarkının sözleri tam beni anlatıyor. Pindrinks İbrahim Elden'i sunuyor. Sponsorum enerji içeceği olunca böyle oluyor.

Suat abi çok iyisin ya. İbo'cum günaydın. Sıradaki şarkıyı bana da armağan eder misin? Tabii ki yollarız. Sevgili Filiz çok sağ ol. Atakan hoş geldin. Aa Mihrican bizi dinliyor ya. Bizim çok kıymetli arkadaşımız. Ona da selam. İbo'cum Gözde ben bana şarkı yok mu demiş. Tabii ki var. Gülşen'in bu şarkısı da iyiymiş ya. BJK Murat ne yapıyorsun abim? Günaydın. İyi bayramlar diliyorum BJK Murat Kartal. Gol gol gol. Kolay gelsin kardeş demiş. Eyvallah kıymetli abim. Sevgili dinleyenlerimiz. 30 Mayıs'ta yani Cuma Cumartesi günü Viyana'dayım. Yani 29-30 Mayıs, 31 Mayıs hatta 29-31 Mayıs Viyana'da olacağım bu hafta sonu. Ondan sonra Cuma 1 Haziran'da NEF. Türkiye'nin en büyük projelerinden bir tanesinde çok güzel bir etkinliğimiz olacak. 3 Haziran Şebnem Ferah, 5 Haziran Karabük Kadınlar Matinesi DJ ile ve sanatçımız Gizo ile. 6-7 Haziran'da İtalya'dayım, Rimini'de olacağım. Ben böyleyim, 12 Haziran'da Büyükçekmece Kadınlar Matinesi'nde yine Rumeli Orhan Kemal'le çok eğleneceğiz, güleceğiz, oynayacağız, zıplayacağız. 20 Haziran'da Almanya'da olacağım. Stuttgart'ta olacağım. 20 Haziran. Stuttgart. Bekleyip o baba geliyor. 30 Haziran'a kadar Almanya'dayım.

1 Temmuz 30 Temmuz tarihler arasında da Amerika'da olacağım. Dünya Kupası için Amerika'dan yayınlarımı gerçekleştireceğim. Haberiniz olsun. Sonra Türkiye'ye döneceğim. 1 Ağustos, 30 Ağustos tarihleri arasında da İstanbul festivallerinde olacağız. Türkiye genelindeki festivallerde olacağım Allah izin verirse. Eylül ve Ekim tarihleri arasında, yani Kasım'a kadar hep festivallerde olacağım. Ondan sonra da yılın sonunda G kasa bir tane Mercedes alacağım kendime. Bütün kazandığım parayla. Vay be. Bütün parayı kumbaraya atacağız yani. Artı 43-660-130-19-79 radyonun WhatsApp'ı. Şu şarkıyı dinletelim hemen. Gelsin güzel bir şarkı. Bu arada benden bir şarkı isteyin ya. Hangi şarkıyı çalayım size?

sürünür. Kıymetli dinleyenlerimiz, son 10 dakikamız. Kimler aramızda, bir görelim. Karşıma geçip kıs kıs gülenler. Tabii herkes bayram tatil modunda Türkiye'de. Avrupa'da tatil yok. Avrupalı çalışıyor. Özcan amca, ellerinden öpüyorum. Stuttgart, burada mıyız? Sürüne sürüne. Hayırlı yayınlar İbrahim demiş. Hadi Stuttgart'a bekliyorum diyor ya. Ya Stuttgart'a gelirim de seni görmez miyim ya Özcan amca ya. 20 Haziran'da Stuttgart'tayım inşallah. İşlerimi toparlar toparlamaz hemen amcamı da ziyaret edeceğim. O da bizim için çok kıymetli. İyi ki varsın. Kıs kıs gülenler var ya. Kapın. Nuray abla da diyor ki Stuttgart'a gelince İbom seni her yere götüreceğim. Vallahi götür abla ya. Sevgili İksen, Halime. Halime miydi? Selime'ydi pardon. Halime nereden çıktı? Selime, İksen. Güzel arkadaşlarımızla da tanışacağız. Kıymetli dostlarımızla beraber. Sevgili Southside Piercing'in yerine doğuracağım Nuray ablama. Sen boynunu güller gibi sararım. Acemi balık gibi ağlarım. Tam benim şarkılarım demiş. Vallahi şarkılar size feda olsun ya. Aklımda yatsan, tarih bile yazsan. Sevgili Hasan, hoş geldin, sefalar getirdin, hayırlı bayramlar demiş. Hasan Viyana'dan sevgiler. Arkadaşlar Hasan Bey'i de kaydedelim lütfen. Günaydın abi, Davut Güloğlu'ndan bir şarkı istiyorum. O zaman son şarkımızı kime yollayalım? Hadi son şarkımız kime gelsin? Yavaş yavaş vedamızı gerçekleştireceğiz. Valla bugün sizlerle olmanın mutluluğunu, sevincini ve heyecanını da yaşadık. Son şarkıyı kimlere yollayalım? Bugün ne burç yorumları oldu, ne bir şey ya, yetiştiremedik burçları. Ama Instagram'da, sosyal sayfamdan da takip alan dinleyicilerimize bir burç yorumu yaptıracağız arkadaşlar. Merve bizi dinleyebiliyor mu? Merve Hanım, burada mıyız? Merve Son Bülbül ve tüm sevenlerine... Ya dedim ki bugün sosyal medyada dijital içerik üreticilerine bir şarkı yollayalım. Merve onlardan da bir tanesi. Çok içten doğal bir insan. Takip ettiğimiz kadarıyla tabii ki. Adana'ya selam yollayalım. En güzel şarkıları da armağan etmiş olalım. Adana, burada mıyız?

Sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye'de, Avrupa'da yayındayız. Kuzey Kıbrıs ve Yunanistan'da. Şimdi içerik üreticilerine bir şarkı hep yolladık ya. Merve de onlardan bir tanesi. Keyifle dinliyor şu anda. Son şarkımızı da sevgili Merve ve onu sevenleri de yollayalım. Merve, hangi şarkı olsa dinlersin? Ve kime yollayalım şarkı? Günün şarkısı kime gelsin? Çok zor bulur. Şimdi konuk alıyoruz bazen, işte dijital içerikli üreticileri. Mesela az önce sevgili Ayfer'le bir röportaj yaptık. O da başarılı bir oyuncu. Ayfer Çalgıcı. Mersin'deydim hafta sonu. Gerçekten Mersin'de çok eğlendik. Anka Premium Event, sevgili Bircan Hanım çok eğlendirdi bizi. Sağ olsunlar organizasyonunu yaptığı için. DJ arkadaşımıza, sanatçı arkadaşımıza, tüm katılımcılara, Marde Woman'a çok teşekkürler. Abi Mersin çok sıcaktı ya. Mersin yanıyor ya. Yanıyor ya. Ben Adana doğumluyum ya Mahmut abi. Adana'da doğduğum için Adanalıları ayrı seviyorum. Yanıyor Adana. Adana ve Mersin'de çok eğlendim. Vallahi çok eğlendim ya.

Kızım Hilal'i istiyor manifestten demiş. Aa süper. O zaman ufaklığın ismini de yazın, hemen günün şarkısını yollayalım. Valla manifest konserine getir o zaman. Ankara'da gerçi en yakın tarih. Sonrasında da Yenikapı'da olacak manifest. Biz de festivallerde etkinliklerimiz devam edecek. Dur bir manifest yapalım ya. Artık çocuklar çok seviyor manifest. Manifest. Hemen sıcağı sıcağına dinletelim. Hazır mıyız? Artı 43.

Manifest Ankara'da olacak pazartesi günü. Manifest'in tüm etkinlik işlerini sevgili kıymetli kardeşim Serkan yapıyor. Biz çok eğlendik Manifest'te ya. İstanbul Festivali'ne İstanbul'daki dinleyicilerimiz katılım gösterirlerse ara ara bilet vereceğiz. Sizlere bilginiz olsun. İstanbul'daki etkinliklere biletler İbrahim Elden'den. Blok 3 git. Şarkı istemişler. Peki. Bu şarkıyla gidelim o zaman biz de. Yavaş yavaş son mesajları alalım. Merve Sonbülbül beğendin mi şarkını? Kıymetli dijital içerik üreticisi. Çok içten doğal. Hadi burçlarınızı yazın dedik ya. Burçlar gelmeye devam ediyor ama ben gidiyorum yavaş yavaş. Dostum kendine yakışamıyor. İbocuğum Viyana'ya geldiğinde özelden yazacağım sana demiş. Yaz Kübra. Olursa, cuma'dan pazara oralardayım. Haberiniz olsun. Vazgeçen adam, git. Bircan diyor ki bize gelsin İbo bütün şarkılar. Şimdi geliyorum yayına diyor. Git. Gel ya sabahtan beri Anka Premium Event'e şarkı yolluyoruz. Daha yeni dinledim.

0: karıştırdın.
1: Kankacığım bir su alabilir miyim ya? Bir de americano. Abi öyle bir ortamda yayın yapıyorum ki yemin ediyorum arkam kafe.

Birazdan Kral FM'den Afrikalı Ali'nin yanına gideceğiz. Ali abimizi ziyarete. Arabam güzel görünsün kanka. Aşkın bana bir tuzak. Git bir kez olsun kendine yakışanı ya. Tam 35 gün Mersin Erdemli'de kaldım. Gerçekten çok güzel yerler diyor. Ya Mersin'in Erdemli bölgesi güzel Ayfer, ama gerçekten şey de güzel canım. Gezdirdiler beni. Bircan, Allah razı olsun. Bircan var ya, bir tane. Kıymetli Bircan'a, Nuray ablama. Çok eğlendik ya. Beni restoranta götürdüler, balıkçıya. Bak, dinle dinle kardeşim. Dinle de Bircan Hanım'ın yaptıklarına bak. Çok güzel ağırladı bizi, tamam mı? Allah razı olsun işte. Her şekilde güzel be. Yedik içtik. Abi balık restorantında bir balık kaç para olabilir ya? Bir balık. Hani masaya vursan kaç para? 250 ne? 250 TL mi? Oğlum 250 lira balık mı olur? 250 TL'ye salatayı vermiyorlar. Bir balık söyledik, tamam mı? Ben de senin gibi düşündüm. Kaç para olur ki bir balık dedim. Ortaya bir balık söyledik. Ondan sonra bir de işte ben böyle bir tane şey içtim. İşte kola gibi bir şey içtim. Ondan sonra fiştü midir nedir? Limonlu. Arkadaşlar da aynısı. Abi 210 euro hesap geldi. 11 bin, 12 bin lira. Nasıl? Bu ne be? Hayatımın en pahalı balığını yedim. Sonra kılçık, gel bombaya bak. Kılçıklı olan kısmı da Nuray ablaya yedirdi Bircan. Hesabı da Nuray ablaya ödetti. Nasıl? Kadın hem kılçıklı balık yedi, hem 12 bin lira ödedi. Nasıl? Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var mı Bircan ya? Hem kılçıklı balık hem 12 bin lira. Güzel paraymış. Aşkından büyük gururum, yazarım aslında. 12 bin lira hesap geldi, dedim kızlar ben bunu ödeyemem. Soyunur hayatımda. Yani siz benim canımsınız ama hiçbir bu kadar hesap ödemedim yani. Genellikle beni hep ağırlarlar mekan sahipleri. Ben de 12. ayda Mersin'deydim İbo'cum diyor Ayfer. Ayfer Çalgıcı çok önemli bir oyuncu. Google'a yazar mısınız Ayfer Çalgıcı diye lütfen? Google'a Ayfer Çalgıcı yazın. Kıymetli oyuncumla ilgili detaylı bilgileri de aktarın. Yarınki enerji maksimum. Ayfer ne, sadece kahve içip dağılıyor muyuz? Yok canım. Aşkına, aşkı öğren. İbo'cum kaç yaşındasın? Burcun ne? Çok tatlısın demiş. Teşekkürler Kübra. Allah razı olsun. Vay be, beni beğenenler bile var ya. Suç arama boşa çözüm. Benim alıcım da varmış ya. Ayrı. Özge diyor ki İbo'cum yetişemedim, yeni uyandım, kusura bakma, dün gece çok geç saatte eve geldim demiş. Son bakışıydım ya. Çok teşekkürler, dinliyorum demiş şu anda, ya süpersiniz. Çok mutlu olduk diyor. Ne mutlu bana Merve, süpersin. Merve son bülbül için bir alkış. Sabah enerjimiz. Artık her zaman dinle lütfen Merve ya. Bir notunu alırsan App Store ve Google Play. Yazarım hasretini de tarihe. Arkamda kafe var ya, hemen Merve'ye bir Amerikano lütfen. Merve, ne zaman İstanbul'a geliyorsunuz manifeste?

Herkese bir kez daha günaydın, iyi sabahlar. İbocuğum, ben de Mersin'den seni dinliyorum demiş. Teşekkürler İlayda. Çok sağ olun. Hadi veda edelim artık. Sarılalım birbirimize. Bu arada sevgili Bircan, çok teşekkürler parfüm. Enerjim yerine geldi vallahi ya. Bana 127 euroluk parfüm almış. Hediyenin içerisinde de çok güzel ya böyle. Tüh ya, fatura da gördüm kaç euroyu aldığını. Fişi unutmuş için ne olsun, canı sağ olsun ya. İbocuğum, sana en güzel gün ve muhteşem bir gün.

0: kendi seçimlerinizden ben sorumlu değilim İbocuğum. Doğru söylüyor ya. Biz de gittik var ya balığın, gittik kuyruklu tarafını aldık ya. Bizim hayattaki şansımız ya. Hayatımda hiç 12 bin lira balığa vermedik ya. Elim duruyor orada öylece. Hadi git getir al uyanınca otur yanım. Songül, sen hiç hayatında 12 bin lira balık yedin mi kız? Songül. Birsen, Bircan, Muhammed Ali, Kübra hiç verdiniz mi 12 bin lira balığa?
1: Sen yapma.
0: Merve'ye de soralım. Merve Son Bülbül, sen verdin mi hiç 12 bin lira?
2: Nefes aldın süre seninim.
0: Ayfer'e de soralım. Ayfer, sen verdin mi hiç?

Sabri abi bu ne be? Vallahi billahi çok iyi ya. Sabri abi o da bizim Afrikalı Ali abimizin. Ali abi çok da seviyor. Selamını ileteceğiz. Hatta seni görüntülü arayacağım. Ali abinin yanında tamam mı? Sabri abim. İsveç. Arkadaşlar bu arada bazı etkinliklerim için yol arkadaşı lazım bana. Hani böyle bazı kulisler yapıyoruz. Mesela kadınlar matinesi falan yapıyoruz. İngilizcesi iyi ya da Almancası iyi olan Avrupa'da böyle bir işbirliği yapacağımız arkadaşlarımız ya da Türkiye'de bana bu konuda Instagram'dan İbrahim Elden TV'den de yazabilirsiniz yani. Sizi seviyorum. Hangi ülkeden bizleri dinliyorsanız lütfen bunu da bizlere ulaştırın. Artık gidelim, gitme zamanı. Arkadaşlarım uyarıyor, saat 12 olmuş. Vay be.

Aynen, diyor ki ben diyor o fiyatları verdim ama diyor yanında da bayağı bir bizde o yok işte. Bizi bildiğin hakikaten güzel güzel böyle ağırladılar. Teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın kıymetli dostlar. Pindrinks enerji içeceği İbrahim Elden'i sundu bugün. Teşekkürler Pindrinks. İtalya 6-7 Haziran, İtalya'yı sormuşsunuz. İtalya'daki dinleyicilerim, İbrahim Elden İtalya'da 6-7 Haziran'da İtalya'da olacağım. Bu cumadan pazara Viyana'da olacağım, haberiniz olsun. Viyana'daki dinleyicilerimize duyuru yapalım. Hoşça kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Kalitenin adresi. Çok iyi ya. Mahmut abi bana el yapımı güzel limonata yapmış. Sabahtan beri bununla uğraşıyor. Allah razı olsun. Ne kadar çok seviliyorum ya. İbocuğum benim de çok güzel bir yerim var. Buraya seni davet etmek istiyorum demiş. Ya çok tatlı ya. Güzel de o ortam tek başıma ben ne yapacağım bungalovda? Buraya kişi hayatında özel birisi olur, onunla gider yani. Şimdi Kapadokya'da olmak vardı ya, of.

0: buzlar falan. Allah'ım ne güzel yermiş ya. Ya bana böyle beni davet ediyorsunuz ya, yemin ediyorum hani bana eşlik eden biri olmuyor. Olsa vallahi gelirim. Şimdi ben tek başıma gelince sıkılıyorum yani. Söz bana eşlik eden birisi olursa hakikaten böyle yerlere geleceğim. Ne Mahmut abiyle mi git? Kulağa hiç hoş gelmiyor ya. Mahmut abi. Yemin ederim hiç kulağa hoş gelmiyor. Mahmut abi çok severim ama. Mahmut abi böyle diyorlar ki dinleyicilerimiz. Bazen diyor öyle güzel yerler ayarlıyoruz. Bak diyor burada İsveç'e gel diyor. İşte odanın içerisinde havuz var falan. İşte terası böyle manzara. Sonra diyorum ki kimse yok. Mahmut abiyle git diyorlar. Ya böyle bir şey olabilir. Hayattaki şansıma bak. Gel Mahmut abi gel.
1: Onu eleyelim yayında.
0: Yaklaş yaklaş.
1: O arkadaşı eleyebilir miyiz?
0: Vallahi el adaya veda etsin ya. Ya Mahmut abi çok severim, benim abim canım ama abim. İşin kötü tarafı abi. Kanka ya. Yani oraya bence gerçekten enerji yüksek, güzel böyle bir etkinlikle gitmek lazım değil mi?
1: Bence yayında arkadaşlar vardır. Orada denk gelip zaman geçirebilirsin.
0: Bence aynen güzel olur, keyifli
1: ben
0: olur.
1: Ben gelmesem de olur.
0: Sen gelme abi. Seni niye çağırmıyorum biliyor musun? Gelirsin diye değil mi?
1: Gelirim. Geleceğimi bildiğin için.
0: Mahmut abi araba bitmiş mi? Çocuklar yıkamış mı?
1: Ya, son rutuşları yapıyorlar. Bitmek üzere. Çıkabiliriz. Ha.
0: Tamam. O zaman.
1: Herkese iyi bayramlar diliyorum bu vesileyle.
0: Teşekkür ediyorum. Bak kim arıyor.
1: Görüşmek üzere. Oo süper.
0: Süper.
1: Ben hemen arabalarla ilgileniyorum.
0: Tamam abim. Veda ediyoruz. Hemen arabamız da hazırlanmış. Biz birazdan şöyle bir Boğaz manzarası yapalım. Güzel bir Boğaz'da bir yemek yemek istedim az önce. Abi ben seviyorum ya. Boğaz'da bir yemek yemeyi seviyorum ya. Ondan sonra keyfimize bakacağız. Peki. Merve ve kızı için, ailesi için günü şarkıları darmağın olsun. Selçuk kardeşim nasılsın? Sevgili Selçuk'a da günü şarkılarını darmağın etmiş olalım. Selçuk ses ver ya. Yedin bütün paraları. Selçuk canlı yayındayız. Bir bayram mesajı alalım.
2: Siz bilen şey İbrahim'cim.
0: Çok teşekkür ederiz.
2: Yarın iş yapalım.
0: Süpersin hadi.
2: Sen nereye geçeceksin?
0: Şimdi geliyorum. Veda ediyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Keşke yarın yayınım olsaydı. Pazartesi gününe kadar yokum ama sosyal medyada dijital içerik üreticileriyle bir video çekeceğim. Bu dijital içerik üreticileri kimler? Bakalım. Onlarla bir bayram mesajı alacağım. Kendinize çok iyi bakın. Benim Instagram'ımı takip etmeyi unutmayın. İbrahim Elde.

0: Viyana. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Avusturya'da ölüm sayısı doğumları geçti. Avusturya İstatistik Kurumu'nun verilerine göre ülkede 2025 yılında 76.067 bebek dünyaya gelirken aynı dönemde 87.902 kişi hayatını kaybetti. Veriler Avusturya'da ölüm sayısının doğumların üzerinde kalmaya devam ettiğini ortaya koydu. MÜSİAD Avusturya inşaat sektörünü buluşturdu. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş insanlarını buluşturan MÜSİAD Avusturya tarafından düzenlenen inşaat sektörü buluşması çok sayıda iş insanı, sektör temsilcisi ve uzmanın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda inşaat sektöründeki güncel gelişmeler, yapay zekanın sektördeki kullanımı, muhasebe ve vergi konuları ele alınırken Kombibo projesi de tanıtıldı. Gaziantepliler Viyana'da bir araya geldi. Viyana'da düzenlenen Gaziantep Kültür Gecesi, Avusturya'da yaşayan Gaziantepli vatandaşları bir araya getirdi. Avusturya Gaziantepliler Derneği tarafından organize edilen etkinlik yoğun katılımla gerçekleşti. Gecede Gaziantep'e özgü halk oyunları, yöresel müzikler ve lezzetler büyük ilgi gördü. Davetlilere çiğ köfte, nohut, kavurma dürümü ve ciğer dürümü ikram edildi. Yurt dışındaki Türklere acil durum sistemi. Dışişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen yurt dışı acil durum bildirimi sistemi devlet üzerinden kullanıma açıldı. Yeni uygulama sayesinde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları afet, kriz, kaza ve benzeri acil durumları doğrudan konsolosluklara ve yetkili makamlara bildirebilecek. Yetkililer sistemin özellikle olağanüstü durumlarda vatandaşlara daha hızlı ulaşması ve destek sağlanması amacıyla geliştirildiğini açıkladı. Trafik çilesi hafta sonu da sürecek. Viyana'da A23 otoyolunda devam eden bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Prater kavşağında trafik kısıtlamaları uygulanacak. Kısıtlama kapsamında 22-25 Mayıs tarihleri arasında güney, 29 Mayıs 1 Haziran'da ise kuzey yönünde bazı şeritler kapatılacak. Pfingstin tatili nedeniyle bölgede yoğun trafik ve uzun araç kuyrukları bekleniyor. Çete kavgasında bir genç ağır yaralandı. Viyana'nın 10. bölgesinde çeteler arasında çıkan kavgada bir kişi ağır yaralandı. 3 Suriyeli gencin hedef alındığı saldırıda yaklaşık 15 kişilik grubun saldırısına uğrayan 23 yaşındaki bir genç bıçaklanarak ağır yaralandı. Saldırı sırasında gencin iki dişinin de kırıldığı öğrenildi. Uyuşturucu etkisindeki sürücü dehşet saçtı. Aşağı Avusturya eyaletinin Gensendorf bölgesine bağlı Lasse kasabasında uyuşturucu etkisinde bir sürücü çalıntı araçla karşı şeride girerek kafa kafaya kazaya neden oldu. Kazada 7 kişi yaralanırken bir köpek hayatını kaybetti. Kazanın ardından ağır yaralı olan 31 yaşındaki sürücüyle 27 yaşındaki Ukraynalı kadın yolcu olay yerinden kaçtı. Polis, drone ve hizmet köpekleriyle başlattığı arama sonucu iki şüpheliyi kısa sürede yakaladı. 3 yaşındaki çocuk skuter kazasında hayatını kaybetti. Viyana'nın 20. bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 3 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Küçük çocuğun skuterla yaya geçidinden geçtiği sırada garajdan çıkan bir araçla çarpıştığı belirtildi. Ağır yaralanan çocuk helikopterle hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Motosiklet köprüye çarptı, sürücü hayatını kaybetti. Aşağı Avusturya eyaletinin Wien-Wiertel bölgesindeki Enzersfeld kasabasında 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Kontrolsüz şekilde hendiye giren motosiklet beton köprüye çarptıktan sonra alev aldı. Feci kazada genç motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Viyana'da bugün sıcak bir gün olacak. Viyana ve çevresinde güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 19 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 30 derece olacağı tahmin ediliyor. Türkiye Kupası Trabzonspor'un. Zira Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor tarihinde 10. kez kupayı müzesine götürdü. Çorum Spor Süper Lig'de 1. Lig playoff final karşılaşmasında Esenler Erok Spor'u 2-0 mağlup eden Çorum Spor, Erzurum Spor ve Ahmet Spor'un ardından Süper Lig'e yükselen son takım oldu.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Viyana FM. Gurbette.

Evet efendim, bugün de Viyana FM kavşağında buluşmayı başardık. Ben programcınız Özlem Ayral ve siz değerli yol arkadaşlarım, an itibariyle başlıyoruz.

+43 660 130 19 WhatsApp mesaj hattımız. O güzel, o sıcacık mesajlarınızı bugün de bekliyorum. Kendi ritmimizde akarız sessiz. Evet, programımızın ana sponsoru 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e çok ama çok teşekkür ediyorum. Bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili günler ve yaşam diliyorum.

0: Bugün aslında çok özel bir gün, Arife günü. Yani Türk Dil Kurumu çok kabul etmiyor ama Arefe diyen değerli dostlarım da var. Arife günü için şunu çok net söyleyebilirim, aslında çok özel bir eşikteyiz şu an. Ama önce reklam spotumuza bir kulak verelim, Nova Süpermarket'e bir yer verelim. 22. Viyana'ya da sevgiler, selamlar göndermiş olalım.
1: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.
0: Evet efendim, bir bayrama daha az kaldı. Bayramlar geçiyor, mevsimler geçiyor, yıllar geçiyor. Ve her seferinde belki de aynı şeyleri konuşuyoruz. Bugün farklı şeyler konuşalım istiyorum. Arife ile ilgili, Arife günü ile alakalı biraz konuşacağız. Ve bugün günlerden salı olduğu için soru cevap oyunumuz da var. Evet, dolu dolu bir program diliyorum. Hepimize dolu dolu bir yolculuk diliyorum. Düşünebileceğimiz, düşünürken eğleneceğimiz, eğlenirken şöyle biraz durulacağımız, birazcık daha eskiyi konuşacağımız bir program olacak. Evet, bana göre Arife, gerçekten de Arife günü bir eşik. Bir bitiş ile bir başlangıcın, sabırla geçen günlerin ardından gelecek olan o bayram mükafatının tam ortasında duran, ben böyle diyorum ama siz ne diyorsunuz bilmiyorum, kutsal bir köprü aslında Arife. Korkma, hiç yanındayım sen, ben oldukça dünya bile dar değil, inan ki. Ne diyoruz? Paylaşmanın, sabretmenin, özlemenin ve kavuşmanın değerini en çok Arife'nin o sakin ikindisinde hissediyoruz. Şimdi de vardır diye düşünüyorum ama Arife günü böyle temizlik kokularının etrafa karıştığını biliyoruz. Mutfak telaşlarını biliyoruz. Özenle hazırlanan bayramlıkları. Efendim, çocukların gözlerindeki o ele avuca sığmaz heyecanı, hepsi Arife'nin ruhunda var olan güzellikler. Evet, bugün bir kısmını kaybettik. Hatta birçoğunu kaybettik. Özellikle yurt dışında yaşayan değerli yol arkadaşlarım için böyle birazcık da hüzünlü bir gün diye düşünüyorum. Çünkü doya doya yaşayamadığınız bayramlar geçiyor, farkındayım. Ancak lütfen üzülmeyin. Memleketimizde de durum çok farklı değil.

0: Ve bugün de birlikteyiz. Viyana FM kavşağındayız. Artı 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. Bakıyorum kimler yazmış. Temel yazmış. Ispartalı Ayşe, Cevat iyi çalışmalar, iyi dinlemeler noktasını koymuş. Fırtına Mehmet bizlerle birlikte. O gün merhaba, hoş geldin. Ve sevgili Zuhal bizlerle, Raşit'ten bir sesli mesajımız var. Sevgili Gülcan bizlerle birlikte. İçimizdeki o ışık el ele verince... Evet, programımızın ikinci sponsoru Pindrinks. Ben artık masamda tam da bu saatlerde Pindrinks içiyor oluyorum. Yani hayal edin. %100 yerli ve sağlıklı içeceğimiz Pindrinks'e çok ama çok teşekkür ediyorum. Artık biliyorsunuz, hep söylüyorum, İstanbul Ayazağa'da üretiliyor ve genç girişimci Barış Gonca tarafından üretiliyor, düşünülmüş, tasarlanmış, hatta olmamış yetmemiş Avrupa'ya da böyle bir gönderim yapılmış. En çok sevindiğim nokta Amerika Birleşik Devletleri'nde raflarda olması. Bu bana gurur veriyor. Ve Viyana'yı da Pindrinks'le buluşturan Radyom Viyana FM'e çok ama çok teşekkür ediyorum.
1: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindrinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindrinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindrinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.

Nasıl olmuş? Beğendiniz mi? Evet, ben yazdım. Promptunu ben hazırladım. Güzel bir arife günü müziğimiz olsun istedim açıkçası. Hani birçok şeyi kaybediyoruz. En azından bugüne uyan teknolojiyi de kullanabileceğimiz güzel sözlerimiz olsun birbirimize istedim. Evet, hemen mesajlarınıza geçiyorum. Sonra da sorularınızı bekliyorum.

Almanya'ya sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Herkese selamlar, hoş geldin Biricik Ayral abla, ne örüyorsun diye başlayan bir mesajla karşılaştım. Taner'cim ne örüyüm, sen ne örüyorsun? Umutlarda. Beyin yaksak mı yine? Yakalım valla. Gerçi hava da çok sıcak. Ya bugün güneşi gördük günler sonra gerçekten de. Hala var güneş. Hala gökyüzü masmavi. Benim yolum saklı umutlar. Ama şunu söyleyeyim, hava sıcaklığı oldukça aşağılarda bir yerde. Yani ben hala montlarla falan oturuyorum. O zaman serin bir Mayıs gününden Almanya'ya sevgiler, selamlar. Her adım bir hikaye. Sıradaki eser Gönlümün Sultanı Güney Hanım'a gelsin, saygılar demişsin. Çok yeni bir eser hazırladım. Çok güzel bir eser. Biraz sonra.

Ve günün sözünü paylaşmış her zaman olduğu gibi Tamer. Noktasına virgülüne dokunmadım hiçbir kelimenin. O yüzden gözyaşlarım değil, söz yaşlarım var benim. Of of of of, çok güzeldi be. İnanılmaz güzeldi. Kendi kalemimden diye de not düşmüş. Sevgilerimi gönderiyorum. Harikaydı. Ve Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Ispartalı Ayşe. Merhaba. Vuhu, zaman Allah, çay kahve bahane, soru cevap şahane. Evet. Oo, ilk soru gelmiş bile Ayşe'den. O zaman okunmadı olarak işaretleyeyim burayı. Geri döneceğim mesajına Ayşe'cim. Ve Zuhal merhaba.

için. Sımsıkı sarıldım. Kocaman öpüyorum ben de sana şu anda. Sıkı sıkı sarıldım ben de seni çok öpüyorum. Ablam demişsin. Canım diyorum ben de. Rüzgarda savrulsa. Eğlenceli, keyifli bir yayın diliyorum sana ve bizlere. Ben de öyle diliyorum. İnşallah.

0: Evet, şöyle bir es verdik. Raşit'ciğim merhaba, hoş geldin.
1: Merhaba, kolay gelsin. İyi yayınlar.
0: Çalışıyorum.
1: Bugün senin kantin günü, Arife günü ya.
0: Evet.
1: Arife diye kantin var değil mi? Yani hatırlamıyorsam. Ya da doğru mu hatırlıyorum? Bugün o ablanın günü. Bugün parça falan istersen de. Sonuçta onun günü ya. Arife miydi? Arife'ydi değil mi abi ya?
0: Arife.
1: Ben mi yanlış hatırlıyorum? Evet, ben yanlış evet. Hatırlamadım kolay kolay hiçbir şeyi de.
0: Keşke dinliyorsan.
1: Neyse sen Hudi için zaten cevap veriyorsun. Evet. Benim bu sesli mesaj.
0: Evet
1: döndüğünde.
0: Evet. Veriyorum.
1: Çünkü sanki mesajına cevap verebileceksin gibi. Öyle böyle bir hayır öyle değil öyle değil sanki biz seninle diyalog içinde neydik bu esnada.
0: Ay o son sesli mesajında o son gülüşün var ya Raşit, o çok güzel ya. Gülcan'cığım merhaba. Arife gününüz mübarek olsun. Bugün dualarım ve İbadetlerin kabul olduğu bir gündür. Arife gününüz kutlu olsun. Selamun aleyküm ablam. İyi yayınlar. Teşekkür ederim canım. Hoş geldin.

0: Keyfek Eder programını dinliyorsunuz.
1: Biyomerfan.

Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Fırtına Mehmet. Özlem Hanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sesiniz, enerjiniz ve neşeniz daim olsun. Hep birlikte. Hollanda'dan Fırtına Mehmet online. Doğa yürüyüşü yapıyormuş. Bu arada hava harikaymış. Karabasan konusuna değineceğim. Gerçek yaşadığım bir olayı anlatacağım isterseniz. İstiyoruz tabii ki. Viyan FM ailesine ve tüm dinleyenlerine Hollanda'dan gönül dolusu selamlar gönderiyorum. Ve fotoğrafla gel. Ay bu fotoğraf çok güzel ya. Vallahi çok güzel. Elinde gelincik ve papatya var. Daha ne olsun. Çok güzel bir dere kenarında. Aa, yemyeşil. Hava masmavi.

O gün merhaba. Merhaba abla, ben geldim, selamlar herkese. Süper olmuş demişsin. Ya evet, bak bir daha şöyle bir sırayı alalım. Valla sözleri yazarken böyle çok duygulandım. Sözler bana ait. Beste diyoruz biz. Şimdiki adıyla, teknolojik adıyla promptunu ben yazdım. Güzel oldu ya. Arife Gün'ün müziğimiz var artık.

0: Evet, ne yazık ki söylerken böyle çok çekinerek söylüyorum. Böyle çok sizi hüzünlendirmek de istemiyorum ama bayramlarda ve özellikle Arife günlerinde ben biraz hüzünlü oluyorum. Evet, tabii ki umut her zaman var. Yani günün hakkını da vermek lazım. Çünkü bayram bir hediye. Ama o kadar çok şey kaybettik ki, o kadar çok şey eksildi ki hayatımızdan. Özellikle benim yaşımda olanlar sevdiklerini kaybettiler bir kere her şeyden önce. Yalnızlık bugünün en ilginç durumu. Yani tercihi yalnızlık değil, mecburi yalnızlıklar insanı gerçekten de en çok bayramlarda sallıyor. Ama dediğim gibi kimseyi hüzünlendirmek gibi bir derdim yok. Biz birlikteyiz, gerisi. Ne yapalım yani? Hüzün de güzel bir şeydir be. Ey güzel Allah'ım, yani bizi bir araya getirdiğin için teşekkür ediyorum ya. Ahi Fırın ailesine sevgiler, selamlar gönderiyorum. Ahi Fırın ailesi olarak güzel ve iyi yayınlar dileriz demiş sevgili Ahmet Turgaz. Efendim, özletiyorsunuz kendinizi. Özletiyorsunuz. Bol bereketli, bol hareketli, güzel bir gün ve yaşam diliyorum Ahi Fırın ailesine de. Evet, şöyle bir bakıyorum. Burada bir mesajımız var. 95-92'den gelmiş. Merhaba, ben eşime onu sevdiğimi söylemek istiyorum. Eşimin adı Remzi. Benim adım Ebru. Rica etsem söyler misiniz? Ya böyle güzel bir şeyi nasıl söylemem? Sevgili Remzi, Ebru seni çok seviyor. Bak, kaç kişinin önünde bunu itiraf ediyor. Dünyanın en güzel cümlesini senin için kuruyor. Seni çok seviyorum diyor. Bundan kıymetli bir hediye olabilir mi? Bayram gelsin sevgiyle dünyama. Ebru'ya ve Remzi'ye hayat boyu mutluluklar diliyorum. Hayat boyu seni seviyorumlar diliyorum. Ve... Şerife gene yollarda. Şerifeciğim, güzel mesafelerin olsun.
1: Gitirdin, nasılsın? İyi misin? İnşallah iyisindir. Sesin yine çok güzel geliyor.
0: Ay, teşekkür ederim.
1: Arife günümüz kutlu olsun. İnşallah bayramda görmeyi Allah'ım bize nasip etsin.
0: Evet, inşallah. Görün
1: seni, görüşmek üzere. Eli geçiyorum ben.
0: Ben de seni çok öpüyorum. Ben de öptüm. Erdatlı babacığım, merhaba. Selamun aleyküm. İyi yayınlar kızım. Ve aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş gördüm. Sen de hoş geldin. Ben de hoş buldum. Herkese selamlar, saygılar.

Suat'cığım nerelerdesin? Özlemişim. Selam abla, nasılsın? Süperim, hamdolsun. Arife günümüz mübarek olsun. Oruç tutanlara da Allah'ım kabul etsin. Evet, oruçlu olan dostlarımıza Allah kabul etsin diyoruz.

0: Evet efendim, Arife günü. Bir kapı aralanır bugün. Kırgınlıkların affa, özlemlerin duaya dönüştüğü bir eşittir bence. Dedim ya programın en başında. Bayramın ayak sesleri yaklaşırken gönlümüzden geçen güzel dilekler gökyüzüne emanet edilir. Kimi sevdiklerine kavuşmanın heyecanını taşır, kimi artık sadece dualarda buluşabildiği yüzleri özler. Bugün büyüklerin eli öpülmeden önce hatırlanan bir ritüel var. Gidebilenler için tabii ki mezarlık yollarının sessiz dualarla dolduğunu biliyoruz. Evlerde de Arife gününe yakışan tatlı bir telaş olması gerektiğini de biliyoruz. Arife sadece bir bekleyiş değil, gönlü temizleme, kırgınlıkları bırakma ve sevgiyi çoğaltma günü. Dünyanın neresinde olursanız olun, universal bir mesajdır bu. Gönlü temizlemek için bir memlekete ihtiyacınız var mı? Vallahi bence toprak, arz, Allah'ın toprağı. Dolayısıyla her yerde gönlünüzü temizleyebilirsiniz, kırgınlıkları bırakabilirsiniz ve sevgiyi çoğaltabilirsiniz. Ve bu mübarek Arife gününün hanenize huzur, kalbinize ferahlık, sofranıza bereket getirmesi dileğiyle dualarınız kabul, gönlünüz bayram olsun efendim. Evet, bayram yarın inşallah. Bu kaçıncı sizlerle bayramım bilmiyorum ama epey oldu zannediyorum. Bayramın birinci günü sizlerle birlikte değilim. Yani yarın sizlerle birlikte değilim. Ama yarın çarşamba, perşembe ve cuma günü rutin yayın akışımız devam edecek. Bayramlaşacağız. O yüzden de eğer müsait olursanız, eğer vaktiniz varsa bayramın ikinci ve üçüncü günü de sizleri bekliyor olacağım Viyana FM kavşağında. Efendim, birlikte olmanın türlü türlü yolları var. İşte kapılar çalınır, eller öpülür, işte ilk gün kurban telaşıdır, çok da ziyaret edilmez. İkinci günü ziyaretler başlar, tatlılar yenir, ayranlar içilir, sarmalar yenir. Evet, bunlar unutulmayan bayram ritüelleri. Ama bugün günümüze geldiğimizde bir kısmının artık olmadığını biliyoruz. Olmayanlara çok fazla üzülmemek gerektiğine inanıyorum. Ama hala bayram ruhunu her nerede yaşıyorsak yaşayalım, yaşatabiliriz, hissettirebiliriz. Bunun için yan komşunuz, işte sokaktaki tanıdığınız insanlara bunu hatırlatabilirsiniz. Eskiden çocuklar kapı kapı dolaşır, işte şeker, mendil, efendim çikolata falan isterlerdi bayramlarda. Artık bunlar yok, bizim memleketimizde de yok. Çünkü tatsız olaylar yaşandı ve geldiğimiz noktada zannediyorum hiç eksilmemesi gereken, hep var olması gereken güven dediğimiz şey de ortadan kalktığına göre ne yazık ki artık eski bayramlar demiyoruz, yeni bayramlar diyoruz. Yeni bayramların ruhunu da bizler yaşatacağız, yaşatabildiğimiz kadar yaşatacağız, imkanlarımız doğrultusunda yaşatacağız. Evet efendim, şimdi bugün biliyorsunuz günlerden Salı, soru cevap günümüz. Dolayısıyla ilk soruyu siz bana soruyorsunuz. Ben pas deme hakkına sahibim. Sonra ben size soruyorum. Pas dersen bir sorudan soruyorsunuz. Efendim, sizin de pas deme hakkınız var. Aklınıza takılan, ne bileyim gönlünüze çelme takan, bugüne kadar çok kişiye sordum ama hiçbir cevap beni mutmain etmedi, gönlümü rahatlatmadı dediğiniz bir soru varsa bugün bana sorabilirsiniz. Belki benim cevabım da yeterli gelmeyecek ama en azından bugün böyle zihinlerimizi biraz ayağa kaldıralım. Zihinler ayağa kalkmıyor mu? Zihin her zaman çalışmıyor mu? Efendim, hayatın kaos dediğimiz bölümü, o koşturulu bölümü var ya, o hani sabah kalktığımız an itibariyle meşgul olduğunuz işleri bir düşünün. İşte bazı şeyleri yapmamıza fırsat vermiyor ve bu arada zihin çok da bunu kabul etmiyor aslında ve siz çalışırken, yoğun bir şekilde çalışırken, yoğun bir şekilde koştururken zihniniz ne yazık ki atıl kalıyor. İşte bu oyunlarla biraz bu zihni ayağa kaldırmayı hayal ediyoruz. Şimdi efendim saate bakıyorum. İyi, kahve saatimize daha var. O zaman henüz 5 günlük bir çalışma. dumanı tütüyor, taptaze. Öncelikle tabii ki kime gelecek? Öncelikle Tamer ve Günay nezdinde birbirine evim sensin benim diyen herkese gelecek. Hiray Serdüş'ün çok yeni çalışması Viyana FM radyolarımızda bizlerle birlikte olacak. Bu arada Mustafa Çatalkaya hoş geldin. Çok güzel bir fotoğrafla gelmişsin. Selamun aleyküm, hayırlı vakitler, iyi yayınlar diliyorum abla. Bizler de her gün olduğu gibi işimizin başındayız ve kulağımız hep sizde. Çok teşekkür ederim. Yine fotoğrafın harika. Bayıldım. Yalçın Emine bizlerle birlikte. Merhaba canım benim, iyi yayınlar, kolay gelsin, dinlemedeyim demiş. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Evet, sorular gelmeye başladı. Şurada bir sesli mesajımız var. O sesli mesaja bir yer vereyim bakayım ne.
1: Selamlar ablacığım.
0: Ispartalı Ayşe, merhaba.
1: Selamlar, sevgiler, saygılar, hürmetler. Bütün Viyana FM ailesinin, senin ve bütün Müslümanların Kurban Bayramı'na ve Arife gününü kutluyorum. Rabbim herkesin duasını kabul
0: amin,
1: eylesin.
0: Amin, amin, inşallah.
1: Kimseyi darda, kimseyi zorda
0: ay,
1: koymasın.
0: Amin, amin.
1: Gurbette olmak, evet, biraz bu şekilde. Gerçi hepimiz gurbetteyiz, senin her zaman söylediğin gibi.
0: Evet,
1: ya
0: evet.
1: Böyle bir yabancı ülkede olmak daha bir şey geliyor. Hele bir de ailen, hiç kimse olmadığından zamanlar çok zor oluyor. Ve burada bunu çok kişi yaşıyor. Hı hı. Ki ben de yaşayanlardan biriyim. Benim de ailem yok burada. Ama benim çocuklarım var, benim ailem var, çekirdek ailem var.
0: Evet.
1: O yüzden her bayram o baklavamı da, sarvamı da, böreğimi de yaparım. Oğlum patatesli börek seviyor, gül böreği. Kızım peynirli gül böreği seviyor. Her bayram yaparım. Her bayramı
0: ya
1: yaşatalım ki çocuklarımıza.
0: Evet.
1: Bir günlük de evet olsa o duyguyu yaşasınlar, bilsinler yani.
0: Ben de öyle
1: öpüyorum
0: düşünüyorum.
1: Seni kocaman.
0: Ben de seni çok öpüyorum.
1: Bu arada şu an ben köyde olmuş olsaydım, bayram herkes birbirini çok da göremiyorlar. Çünkü herkes gül bahçesinde gül topluyor. Malum gül zamanı. Kurbanları zar zor kesecekler. Allah'ım herkesin kurbanını kabul eylesin.
0: Amin diyorum. Yani şimdi bu konu gerçekten de enteresan bir konu. Ne desem yerini tutmaz. Ama yurt dışında yaşayan, yani memleketinden, ülkesinden uzakta yaşayanların çok farklı bir misyonu var. Bilmiyorum böyle düşündünüz mü? Aynı dine mensup olmasanız bile çevrenizdeki insanlara Kurban Bayramı'yla ilgili böyle güzel mesajlar verip onlara da böyle bir farkındalık oluşturabilirsiniz. Bu çok önemli bir sorumluluktur ve önemli bir görevdir. Herkesin bulunduğu yer, her nerede yaşıyorsanız orada, bulunduğunuz yerde bir sorumluluğunuz ve bir göreviniz olduğunu zaten biliyorsunuzdur da ben bir kere daha söyleyeyim. Çok üzünlenmeyin çünkü Türkiye'de son 7 senede çok yoğun bir kopuş var. Biz bayramları yani sizden farklı yaşıyor muyuz? Evet, hepimiz aynı ülkedeyiz ama sanki hepimiz farklı ülkelerdenmişiz gibi davranıyoruz birbirimize. Bence bu biraz daha acı değil mi? Sevgili Evin bizlerle birlikte. Evincim merhaba. Sevgiler, cam siliyorum. Üstelik oruç oruç ve kulağım sende. Ay Allah kabul etsin. Valla çok zor iş. Hele cam silmek, bir de oruçlu. Hoş geldin.

Evet, iki güzel eser sonrasında buradayım. Tamer de beğendin değil mi Tamer? Hiray Zerdüş'ün bu son eseri gerçekten beni benden aldı. Kaç kere dinledim bilmiyorum. Evimsin sen benim. İsmi de çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ve ilk soruyla başlayalım. Gerçekten soruyu okudum. Biraz da gülümsedim. Esprili de bir soru. Vallahi bravo. Ispartalı Ayşe. İlk soru Ayşe'den gelmişti. Bu kadar konuşup yine de hiçbir sonuca varamamak bir yetenek mi? Bence profesyonellik yetenekten ziyade. Bazen insanlar sonuç bulmak için değil, sevgili Ayşe'cim, anlaşılmak için konuşur. Kimi zaman mesele sadece çözüm de değildir. Yani çözüm bulmak da değildir. İçini dökebilmektir. Ve sonuca varamamak konusuna gelince bazen kararsızlık falan değil de meselenin gerçekten zor olduğunu gösterir. Eğer sonuca varamıyorsanız o mesele gerçekten zor bir meseledir. Ve dedim ya, yetenek değil aslında. Bence profesyonellik, bazı insanlar konuyu çözmese bile 3 bölüm dizi gibi anlatabilir yani. Bence bu bir profesyonellik. Belki de sorun çok konuşmak değil, aynı yerden bakıp durmak. Yani bu kadar konuşup sonuca varamamak iletişim sorunu mu yoksa insan olmanın yan etkisi mi, bu da tartışılır. Bazen çok konuşuruz ama gerçekten de bir sonuca varılmaz ve bu da aslında insanı bazen sinirlendirir. Ama beni artık hiç sinirlendirmiyor. Çünkü benim için sonuç değil, güzergah önemli. Kat ettiğim yol önemli. Anlatma şeklim önemli. Ben kendi adıma konuşuyorum. Ben sonucu çok fazla düşünmem. Yani sonuca varsın ya da varmasın, önemli olan anlattıklarımdır ve anlatabildiklerimdir. Ayşe'cim, bilmiyorum soruna tam olarak cevap verebildim mi? Evet, kendinle alakalı biraz önce sesli mesajda bayramı çocuklarınla birlikte geçirdiğin için çok şanslı olduğunu hemen ifade edeyim. Bir kere bu gerçekten de çok güzel. Ben çok uzun zamandır çocuklarımla bir arada, çok fazla bayramda bir arada olamıyorum. Özellikle kızımla mesela 3 senedir hiçbir bayramda bir arada olamıyoruz. İşte görüntülü falan konuşuyoruz ama yani işte o da bana biraz hüzün veriyor. Yani sarılamamak, öpememek, ellerini tutamamak, bu biraz hüzünlü. Oğluma gelince o bayramlarda genellikle kaçıyor. Dolayısıyla sen bu konuda çok şanslısın. Pekala, sorumu soruyorum. Ha, profesyonelsin tabii. Yani yetenekten ziyade profesyonelsin. Şimdi Ayşe'cim, hatırladığın, aklında kalan, sende iz bırakan bir bayram hatırası istiyorum senden. Böyle biraz detaylı yazarsan sevinirim. Böyle sende iz bırakan bir bayram anısı istiyorum. Hadi bakalım, bu soruma da güzel bir cevap bekliyorum. Evet, devam edeceğim ama şöyle bir saate bakıyorum. Aa, iyi, vaktimiz var. Şöyle Tamer'in sorusuna doğru yol alayım. Vazgeçtiğinde kırılmayacak bir şey var mı? Ya soruyu tam anlayamadım Taner. Biraz detaylandırabilir misin? Soruyu gerçekten tam olarak anlayamadım. O yüzden soruyu benim anlayabileceğim şekle getirirsen çok sevinirim. Ve devam ediyorum. Başka sorumuz var mı? Mehmet'in Karabasan'la ilgili bizimle paylaşacağı bir anısı var. Biraz sonra yer vereceğim. Biz kaleme, kağıda şiir yazmayı bıraktık. Stop. Biz seni aklımıza yazdık. Stop. Alzheimer olsak bile stop. Aklımdan hiçbir zaman gitmezsin. Stop. Bu da benim kendi kalemimden stop. Raşit'ten. Raşit ya, çok güzeldi. Biz kaleme, kağıda şiir yazmayı bıraktık. Stop. Biz seni aklımıza yazdık. Stop. Alzheimer olsak bile stop. Aklımdan hiçbir zaman gitmezsin stop. Bu da benim kendi kalemimden stop ve Raşit'ten. Çok iyiydi.
Yani şimdi şey diyeceğim Raşit, bana neyi hatırlattı bu mesaj biliyor musun? Telgraf. Aranızda telgrafları hatırlayanlar var mıdır? Eskiden böyle özel günlerde, nikahlarda, özellikle nikah merasimlerinde telgraflar gelirdi. Baba ocağını kapatırken, evi toplarken sandıktan annemle babamın nikahında gönderilen telgraflar çıktı. Hepsini saklamış annem. Böyle çok duygulanmıştım. Ya eskiden bazı şeyler çok uzakmış gibi gözükse de birbirine çok yakınmış ya. Vallahi birbirine çok yakınmış. Evet, şimdi şöyle bir bakıyorum. Erdatlı babamdan bir soru gelmiş. Soru: yarın bayramda benden hariç elini öpeceğin bir aile büyüğün var mı? Batu'ya elini öptürecek misin? Ya. Çok iyiydi ya. Aile büyüğüm yok ne yazık ki. Çünkü Isparta'da, siz nasıl Viyana'da gurbetçiyim tabirini kullanıyorsanız, ben de Viyana'da gurbetçiyim. Tek bir aile, akrabam yok. Yani birincil dereceden ya da ikincil dereceden soy bağım olan kimse yok. Oğluma gelince o dün bombayı patlattı. Antalya'ya tatile gidecekmiş. Yani o da yok. O zaman peki elini öpeceğim bir büyüğüm var mı? Evet, var. Aynı binada oturduğumum bir Ayşe teyzem var. Arkadaşımın annesi, aynı zamanda ev sahibim. Ayşe teyzeme her bayram böyle bir bayramlaşırız. Allah'tan ki o var. Hiç anlamadım, telefon geldi demiş Erdatlı babam. Neyi anlamadın? Sorunu sordun. Bayramda senden hariç elini öpeceğim bir aile büyüğüm Isparta'da yok. Çünkü ben de burada gurbetçiyim. Ama elini öpeceğim bir büyüğüm var. Aynı binadayız. Üçüncü kata çıkıyorum. Tabii Kurban Bayramı olduğu için ilk gün görüşemiyoruz. Ama ikinci gün mutlaka görüşüyoruz. Batu'yu soracak olursan, o Antalya'ya tatile gidiyormuş.

0: Evet Arda babacığım, sorunu soruyorum.
1: Hala dönmedin geri, bu ev yalnız beni sevmedi. Gündüzlerin neyse tamam gece.
0: Viyana'da geçirdiğin bayramın ilk gününü anlatır mısın? Çok merak ediyorum. Sabah kalktın, bayram namazı vesaire. Viyana'daki ilk bayram gününü bizimle paylaşır mısın?
1: Şakandım, her şeyim sandım ama yanıldım.
0: Evet efendim, ben oruçlu olanlara saygı duyuyorum. Böyle biraz masum bir şekilde kahvemi alıp geleceğim. Oruçlu olmayanlar bana eşlik edebilirler çaylarıyla, kahveleriyle. O zaman gideyim kahvemi yapayım, geleyim. Bu arada iki güzel çalışma da radyolarımızda bizlerle birlikte olsun. Evet, Elif Buse Doğan'ın çok yeni çalışması. Yine yeni bir çalışma, radyolarımızda bizlerle Yangın Yeri diyecek. Hemen ardından Mabel Matiz'in yine yeni bir çalışması, Dağılıyorum Olaysız diyecek. İki güzel çalışma sonra ben buradayım. Kimlerin radyosu açıksa mesajlarınızı bekliyorum. En azından bir merhaba diyebilirsiniz. Artı 43 660 130 19 79.

0: Evet, Tamer sorusunun açıklamasını yapmış. Şimdi anladım soruyu. Bir şeyden ya da birisinden vazgeçtiğini düşünecek olursan, kırılmasından korktuğun bir şey var mı?
1: Tam saatinde kahve pişer cezvede.
0: Şimdi şöyle Tamer, ben kolay kolay vazgeçmiyorum. Yani genellikle karşı taraf kendinden vazgeçilmesi için, elinden geleni yaptığı için böyle son raddede vazgeçmek demeyeyim de sırtımı dönüp gidiyorum. Geride de bir şey düşünmüyorum ya. Kırılırmış, kırılmazmış. Çünkü o raddeye gelinceye kadar, hani birinden vazgeçme raddesine gelinceye kadar bir sürü şey yaşanmış oluyor. Bazı insanlar çabuk vazgeçerler. Hatta çok da güzel bir şarkı var bununla ilgili ya. Dur bakayım, inşallah bulabilirim eski şarkılardan. Bir dakika. Adını da hatırlayamadım ama bulurum. Evet. Buldum. Hemen şöyle alıyorum. Evet, bazı insanlar kolay vazgeçen insan türü olarak geçiyor. Yani kolay vazgeçmeyi isterdim açıkçası. Vazgeçilecek bir durumda zaman kaybetmeden vazgeçmeyi isterdim. Ama benim yapıma çok uygun değil. Ben öyle kolay kolay vazgeçebilen bir insan değilim.

Yani en azından ben kolay vazgeçemeyenlerdenim. Dolayısıyla kolay vazgeçemeyen bir kadın olduğum için bir sürü şey yaşanmış oluyor. Yani vazgeçmek değil de artık bitmiş oluyor, tükenmiş oluyor her şey. İşte iş o raddeye geldiğinde de ben kırılmış, kırılmamış, hiç bunları düşünmem, yoluma devam ederim. Orada bitmiştir çünkü benim için. Çok zaman vermişimdir, çok sabretmişimdir. Onun kırıldığını, kırgınlıklarını falan düşünecek durumda değilimdir. Kırılmasından korkacak durumda da değilimdir. Ama dediğim gibi, eğer kolay vazgeçen bir insan olsaydım belki sorun

Yani tabii zaman içerisinde bunu öğrenebilen insanlara da gıptayla bakıyorum. Evet Ömer, sorunu soruyorum. Hazır mısın? Çok sevdiğin çok yakınlarından birisi. Bak Günay'ı bu olayın dışında tutuyoruz. Günay olarak düşünme. Aile çevresinden olabilir. Annen olur, baban olur, kardeşin olur. Herhangi bir yakın çevrenden birisi bir konuda yanlış yapıyor, sürekli hata yapıyor. Bunun seninle de alakası yok. Karşı tarafı çok seviyorsun ve hata yaptığı zaman canının yanacağını biliyorsun. Ama bir türlü konuşamıyorsun. Konuşsan da karşı taraf her şeyi kapalı, kapı duvar. Peki tavrın ne olur? O insanı yaptığı hatadan çevirebilmek için, yaptığının hata olduğunu ve kendisine zarar verdiğini anlatabilmek için nasıl bir yol çizersin? Evet, burada bir sorumuz daha var. Valla Zuhal'cığım iyi ki hatırlattın. Hiç unutmadığım bir bayram anını bizimle paylaşır mısın ablacığım? Ya şimdi annemle babamla olan bir bayram anısıysa ilk aklıma geleni söylüyorum. Daha önce de anlatmış olma ihtimalim çok yüksek. Efendim Ayvalık'tayız. Zannediyorum 7 ya da 8 yaşlarındayım. Ayvalık'taki de ilk günlerimiz. Tabii 7 yaşındayım. Tam olarak 7 yaşındayım. Demek ki 66'ya 7'yi vurursanız 70'li yıllardayız. Ve işte Ayvalık'ta daha çok yeniyiz. Oranın gelenek göreneklerini de çok bilmiyoruz. Yine bir kurban bayramı. Babamın çok sevdiği bir arkadaşı var. Ailesiyle birlikte Ayvalık'ın bu Rum evlerinin olduğu o dar sokaklarından bir tanesinde çift katlı bir ev. Çok iyi hatırlıyorum. Sokağı bile çok iyi hatırlıyorum. Biz giyindik, kuşandık, süslendik, püslendik ailecek. İşte oraya gittik. Kapıyı çalıyoruz, çalıyoruz. Kapı duvar, kapıyı çalıyoruz, çalıyoruz. Kapı duvar. Ama içeriden sesler geliyor bu arada. Gülüşmeler geliyor, koşturular geliyor. Yani sesleri duyuyoruz. İçeride olduklarını da biliyoruz. Rahmetli babam çok sinirlendi. Eve döndük, kendi kendine söylenip duruyor. Sonraki günlerde öğrendik ki Ayvalık'ta şöyle bir adet varmış. Kurban bayramında ilk günü kimse kimseye ziyarete, bayram ziyaretine gitmezmiş. Gidilirse de kapı açılmazmış. Herkes de bunu biliyormuş ama biz bilmiyoruz. Kapı açılmadı yani bize. Hiç unutamadığım bir bayram anımdır. İkinci bayram anım evlendiğim sıralar, ilk evlendiğimde tabii ben bir memur ailesinden bir Karadenizli ailesine gelin olarak gittim. Kalabalık bir aileye gelin olarak gittim. İstanbul Bayrampaşa'da bir çatı katında bayram sabahları, bayramın ilk günü böyle sabah ezanı okunmadan bütün gelinler, kayınvalide, hepimiz mutfaktayız. Her bayram aynı seremoni bu arada. Efendim Karadeniz geleneklerine göre gelen herkese, tabii onu da o zaman öğrendim. Gelen, bayram ziyaretine gelen herkese sofra kuruluyor. Ama bildiğiniz sofra kuruluyor. Kelli felli bir sofra kuruluyor. Sofrada neler var? El açması baklava var. Efendim sarma var, çorba var, yayla çorbası var. Şimdi bayram yemekleri yapılıyor, kuru fasulye, pilav falan. Bayram sabahı, işte sabah ezanı vaktiyle bayram namazından önce gelinler, kayınvalide mutfaktayız. Hiç unutamadığım anılarımdan. Benim görevim soğan doğramak. Her bayram soğan doğramak. Allah'ım hala gülerim. Tabii ben soğan doğrarken ağlıyorum. Kayınvalidem, ay, kulakları çınlasın. Şey, aha gene annesini özledi bizim kız derdir. Bizim gelin annesini özledi. Ne alaka ya, soğandan ağlıyorum. Hiç unutamadım, bayram anımdır. Ve o zamanlar çok şikayet ederdik gelinler. Biz dört geliniz. O kadar şikayet ederdik ki nefret ederdik o bayramın o saatlerinden. Bugün geriye dönüp baktığımda itiraf edeyim. Özlüyorum ya. Özlüyorum, güzelmiş yani. Gözlerim ışıklarında yandım diyare.
Evet Zuhal'cim, alıyorum bir yudum. Afiyet olsun hepimize. Harika bir şey o ya. Evet Zuhal'cim, şimdi soruyu soruyorum. Bu hayatta seni en çok zorlayan şey ya da kimler var? Neden seni zorluyorlar? Bu hayatta en zorlandığın şey nedir? Ya da en çok zorlayan kişiler kimlerdir?

geldim ablacığım. Esin'cim merhaba. Merhaba, selamlar. Herkese güzel bir gün diliyorum. Çok güzel bir yürüyüş yolu fotoğrafıyla gelmiş. Bu arada Mehmet, Fırtına Mehmet. Mesajını unutmadım, döneceğim biraz sonra. Efendim devam edelim. Emine Sultan, merhaba. Erdat mı diyordum sana da? Merhaba Özlem ablam, hoş geldin, iyi yayınlar. Hayırlı arefelerimiz olsun. Kocaman öpüyorum seni. Ben de seni kocaman öpüyorum. Hoş geldin, sefalar getirdin. Ayşe'cim, valla araba şahane. Gerisi bahane. Ya kahve şahane tabii ki. Afiyet olsun.

0: Gülcan demiş ki ablam ben soruyu duydum çünkü ara verip namaz kılıyorum ve rica etsem İbrahim Can'dan Neden Gülüm şarkısını yayınlarsan çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ederim. Hazırlayacağım Gülcan'cığım. Şöyle bir okunmadı olarak işaretleyeyim de unutmayayım mesajını. Hazırlayacağım biraz sonra. Sevgili Özlem bizlerle birlikte. Adaşım. Adaşım.
1: Herkes yoluma.
0: Benim sorum yok adaşım ablam. Buradan sadece sizin vesilenizle herkese hayırlı huzurlu bayramlar diliyorum. Viyana'da yaşıyorum, Sinopluyum ve Konyalılara gelin gittim. Sinoplusun ve Konyalılara gelin gittin. Memleketimi çok özledim. İstek kabul edersen eğer bana bir bayram hediyesi ayancık eğmeleri yayınlar mısın? Ayancık eğmeleri çok kolay. Dur bakayım.

Bu arada Sinop çok güzel bir yermiş Özlem. Mesela Türkiye'nin zannediyorum %80'ini gördüm. Öyle tahmin ediyorum. Belki birazcık daha az olabilir. Ama %80'i gibi geliyor bana. Sinop mesela hep merak ettiğim ama bir türlü gidemediğim ama çok güzel olduğunu bildiğim illerden. Bir de mesela Türkiye'de zannediyorum son 3-5 yılda en mutlu iller arasında birinci sırada. En azından geçen sene değil evvelki sene birinci sıradaydı hatırlıyorum. O yüzden de çok merak ediyorum mutlu insanların şehrini. Arifemiz mübarek olsun. Allah hepimize gönlünde yatanı hayırlısıyla versin. Selametle demişsin. Ayancık eğmelerini aldım sıraya.

Aa, nasıl bir adetmiş öyle Ayvalık'ta? Ben şok. Yani gerçekten öyle bir adet varmış Yalçın Emine. Ya şimdi kurban telaşlı bir bayram, yorucu bir bayram. Aslında güzel bir adet. Yani tabii mecbur bırakılması çok iyi değil ama biliyorsunuz kurbanın ilk günü şimdi daha kolay. Eskiden çok daha zor ve zahmetliydi. Her şey evlerde yapılıyordu. Dolayısıyla aslında sonrasında rahmetli babam da dedi ki vay iyi olmuş ya, insanlara kolaylık falan dedi. Çünkü bir sonraki kurban bayramı biz de kurban kesmiştik. Bunun rahatlığını yaşadık. Kimse gelmeyecek nasıl olsa. Rahat rahat.

0: başımdaki bela. Evet sevgili Zekai bizlerle birlikte. Selamun aleyküm ve aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. Hayırlı yayınlar. Avusturya'dan Zekai bütün İslam aleminin Arife ve bayramını kutlar. Hayırlara vesile olmasını dilerim. Kimselere değişmem. Ve sevgili Emrah bizlerle birlikte. Özlem hocam merhabalar, iyi yayınlar, hoş buldum. Hoş geldin Emrah. Geçmiyor yüreğimin yarısı. Evet Yusuf hocam söz sizde.
1: Bizim kız hoş gördünüz, sefalar getirdiniz.
0: Hoş gördüm, aile hoş buldum hocam, teşekkür ederim.
1: Çalışmanızda başarılar diliyoruz.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
0: Çok iyiyim.
1: Evet bugün bildiğiniz üzere Arafa günümüz.
0: Evet.
1: Rabbim inşallah Arafa'da yapılan duaların zürmetine Allah'ım bizim de dualarımızı kabul etsin. Ölmüşlerimizi af ve mağfiret etsin. Geride kalanlarımıza sağlık, afiyet nasip etsin. Aile aramızdaki ne sıkıntımız ve ne derdimiz varsa Rabbim bütün sıkıntılarımızı gidersin ve ailelerimizi selamete kavuştursun diye dua ediyorum. Bildiğiniz üzere biliyorsunuz bugün sabah namazından itibaren teşrik tekbirleri başlamıştır.
0: Evet.
1: Buradan da yine bildirmek istiyorum. Bayramın dördüncü gününe kadar, ilk namazına kadar devam edecek. Rabbim şimdiden güzel bir bayram yapmayı nasip etsin diye dua ediyorum.
0: Amin hocam inşallah.
1: Allah'ım güzel bir dostlarımıza, eşimize, dostluğumuza da nice güzel bayramları kavuştursun. Herkesi seviyoruz. Allah'a emanet olunuz. Görüşmek üzere.
0: Allah'a emanetsiniz. Allah'a emanetsiniz. Bayramda bir arada olacağız. İkinci günü ve üçüncü günü ben yine mikrofon başında olacağım. Radyosunu yeni açan değerli dostlarımız için de açıklama olsun. Yarın yokum ama Perşembe ve Cuma günü bayramlaşacağız inşallah. Şimdi cevap verenler olmuş sorulara şöyle bir okunmadı olarak işaretleyeyim döneceğim. Esin demiş ki Allah'tan bizde öyle bir adet yok. Olsaydı ne yapardım diye düşündüm. Bayramın birinci günü annemin evine giderdim herhalde ablacığım. Ya sadece kurban bayramları için geçerli bu arada Ayvalık'taki bu adet. Şimdi belki de değişti. Yani ben 70'li yıllardan falan bahsediyorum.

Evet Özlemciğim, Ayancık emelerini verdim. Bir tanesini demişsin de, bir tanesini abla demişsin de, sen de bir tanesin. Her birimiz bir taneyiz. Evet efendim, şimdi şöyle okunmayan mesajlara doğru yol alıyorum. Sevgili Mehmet, dün biliyorsunuz rüyalardan bahsettik programda. Ve rüyaların bir bölümü de karabasan ya da işte kabus dediğimiz rüyalardan oluşuyordu. Programın sonuna doğru da biraz karabasandan falan bahsetmiştim. Bugün Mehmet dedi ki, fırtına Mehmet, benim dedi bununla ilgili bir anım var, paylaşmak istiyorum. O zaman sen paylaş demiştim. Evet, şimdi bakalım neymiş. Dün bilinçaltı ve karabasan konusunu konuşuyorduk. Ben de gençlik yıllarımda yaşadığım gerçek bir olayı anlatmak istedim. Karabasan olayını defalarca yaşadım. Sanki biri üzerime çöküyordu. Hareket edemiyordum, konuşamıyordum, ses çıkarmaya çalışıyordum ama olmuyordu. O an tek istediğim şey bir an önce kurtulmaktı. Genellikle yatağa yattıktan yaklaşık 5 dakika sonra bu durum başlıyordu. Daha ilginç olanıysa, bu yaşadıklarımı detaylı şekilde anlattığım bazı insanların da benzer şeyler yaşamaya başlamasıydı. Bunu defalarca gördüm. Hatta o an ne yaşadıklarını anlayıp onları uyandırarak yardımcı olduğum bile oldu. 1997 yılında Muğla'da çalışıyordum. Orada Timur isminde bir arkadaşla tanıştım. Sohbet ederken bana, ben de aynı şeyleri yaşıyorum dedi. Muğla Yeşilyurt'ta kalıyordu, bense otelde kalıyordum. Bir gün beni köylerine davet etti. Bizim köy kültürlüdür, kahvede bile kütüphane vardır dedi. Gerçekten de çok güzel bir yerdi. Ailesiyle tanıştım, gezdik, sohbet ettik. Sonra o gece köyde kalmamı istediler ve ben de kabul ettim. Odada bir kedi vardı. Timur kediyi dışarı çıkardı, rahatsız etmesin dedi. Bir süre sonra uykuya daldık ve şimdi hayatım boyunca unutamadığım olay başladı. Gece bir ara uyandım. Saat yaklaşık 12 gibiydi. Odanın ışığı yanıyordu. Kedi ayaklarımın altından geçiyordu. Televizyonda ise Türkiye-Hollanda maçı vardı. İçimden ne ilginç, Timur maçı açık bırakmış diye düşündüm. Sonra gözlerimi kapatıp tekrar açtım. Bir anda oda tamamen kapkaranlıktı. Ne oluyoruz ya? Korku filmi gibi belki, değil mi? Sessizlik ve garip bir boşluk hissi vardı. Ne olduğunu anlayamadım. Korkudan yorganın altına girdim ve Timur'a seslendim. Timur dedim. O da korkuyla, ben de farkındayım dedi. İkimiz de sabaha kadar yorganın altında korkuyla bekledik. Ertesi gün bu konuyu hiç konuşmadık. Timur'la bir daha bu konuyu açmadık. Bense o köye bir daha hiç gitmedim. Ne yaşadık ne gördük bilmiyorum. Ama o geceyi düşündükçe hala tüylerim ürperir. Yıllar sonra Selda isminde bir kız arkadaşım oldu. Kitap okumayı çok severdi. Çok hızlı okurdu. Hayranlıkla izlerdim onu. Bir gün bu karabasan olaylarını ona anlattım. Bana sakin bir şekilde, bunu sen bilinçaltında büyütüyorsun, buna inanmayı bırakırsan geçer dedi. Uzun uzun konuştuk. Bana korkuların insan zihninde nasıl büyüdüğünü anlattı. Onun söylediklerine kulak verdim. Zamanla karabasan olayları tamamen sona erdi. Beni büyük bir korkudan kurtardı. Bu yüzden Selda'ya her zaman minnettar oldum. Ona binlerce kez teşekkür ederim. Bu yaşadığım olay tamamen gerçektir. Belki açıklamasını hala bilmiyorum ama hayatımda derin iz bırakan bir deneyim olarak kaldı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Fırtına Mehmet, bunu sen mi yaşadın? Ay şaşırdım yani gerçekten. Gerçekten yaşadığım bir olay mı bu? Ah. Ya bununla ilgili benim de farklı bir hipotezim var. Ama hipotez. Yayında söylemem ne derece doğru olur bilmiyorum ama. Ve Ümraniye Puppet Shop'a buradan sevgiler selamlar gönderiyorum. Aydın Barut bizlerle birlikte. Ya bu nasıl bir sofra, bana mı gelmiş diye baktım. Bana gelmemiş Allah'tan ki, ama nefis bir sofra var. Benden önceki programcı arkadaşıma gitmiş. Merhabalar efendim demiş. Ümraniye, İstanbul Ümraniye Puppet Shop'a sevgiler selamlar gönderiyorum. Evet efendim, şimdi şöyle bir bakıyorum. Aa, merhabalar abla, iyi yayınlar, ben geldim. Eski numaram artık komple kullanım dışı. Kim olduğumu söylememe gerek yok herhalde. Şimdiden herkese iyi bayramlar. Yani şaşırdım mı? Hayır, şaşırmadım. Zannediyorum 1145 defa
Bu rakamı kafadan attım. Telefon numarası değiştirmişsindir. Ardacığım hoş geldin. İstanbul'a sevgiler, selamlar. Evet efendim, şöyle bir bakıyorum. Taner'den cevap gelmiş sorduğum soruya. Çok merak ediyorum bu sorunun cevabını. Sevdiğim biri bir konuda yanlış yapıyor, nasıl tavır alırsın? Cevap: anında silerim abla. Yanlış yapıyorsa beni gözden çıkarmış demektir. Kim olduğunun pek bir önemi kalmaz. Benim unutamadığım bir bayram anısı. Benim unutamadığım bayram anım, eskiden Sümerbank vardı. Babam memur olduğu için oradan kıyafet alışverişi yapardık bayramlarda. Ya Tamer, benim de var. Sümerbank'tan kırmızı ayakkabılar almıştık. O gece yastığımın altında o ayakkabılar hala aklımda. Sümerbank'tan almıştık, evet. Annem kumaş alırdı Sümerbank'tan. Dikiş öğretmeni olduğu için, giyim öğretmeni olduğu için bana çok güzel kıyafetler dikerdi ama kumaşlarımızı hep Sümerbank'tan alırdık. Vay, neleri hatırlattın bana. Teşekkür ederim ama verdiğin cevap beni mutmain etmedi, onu söyleyeyim. Tam olarak soruyu anlatabilmiş değilim. Bu senin hayatından silip koparıp atabileceğin birisi değil karşındaki. Öyle sıradan birisi değil. Ve kendine zarar veriyor. Ve sen onu çok seviyorsun. Sana zarar vermiyor. Kendine zararı var. Onu o yoldan çevirmenin yolunu merak etmiştim. Devam ediyorum. Emrah'tan bir soru gelmiş. Benim sorum: bu bayram nerede, kimlerle olmak isterdin hocam? Sence Emrah? Sence? Cevabını biliyor musun? Yani benim vereceğim cevabı biliyor musun? Onu merak ettim. Sen bir yaz. Ona göre senin sorunu soracağım. Senden gelecek olan cevabı bekliyorum. Sen tahmin edebiliyor musun benim bu bayram nerede, kimlerle birlikte olmak istediğimle alakalı? Efendim, şimdi neredeyiz? Bir şarkı istenmişti. İbrahim Can'dan. Nereden gülüm? Gülcan istemişti. Hepinizin mesajlarına yer vereceğim, merak etmeyin. Biraz bekletiyorum ama kusura bakma.

0: Nova Süpermarket.
1: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.
3: Evet, Emran sorusuna dönüyorum. Cevabını bildiğim bir soruyu sordun. Evet, aynen tahmin ettiğin gibi. Ve şu bölüm çok hoşuma gitti. Yer ve mekan fark etmeksizin evlatlarımla ve torunumla, özellikle torunumla bir arada bayramda olmayı çok isterdim. Gerçekten. Tıpkı benim de istediğim gibi demişsin. Yani bayramda gerçekten sevdiklerimizle birlikte olmak bambaşka bir hava katıyor. Bayrama başka bir hava katıyor. Bayramın bayram olduğunu hatırlatıyor sevdiklerimiz. O yüzden de galiba bayramlar benim için biraz hüzünlü zaman dilimleri. Kısa bir hatırlatma, yılların fabrikası benim mahallemde Hereke. Sümerbank koca bir tarih. Şu an film platosu oldu maalesef. Ya Sümerbank, bak Sümerbank'la ilgili bir mesaj daha var. Ay benim de çocukluğum aklıma geldi. Biz de Sümer'den alışveriş yapardık demiş Yalçın Emine. Benim de annem hep kumaş alırdı. Gerçekten ya başkaydı, bambaşkaydı. Kayıp giden güzelliklerden bir tanesi. Hepimizin çocukluğunda galiba bir Sümerbank var. Öyle tahmin ediyorum. Emrah'cığım sorunu soruyorum. Hazır mısın? Geldiğin noktada iyi ki vazgeçmemişim dediğin ne var? Ya da neler var? Evet, şu geldiğin yaşta iyi ki vazgeçmemişim dediğin ne ve kim, neler var ve kimler var? Devam ediyoruz. Bu arada Erdatlı babam bir soru sormuştu. Tam ona doğru yol alıyordum ama sildi, bekleyemedi. Ya değerli yol arkadaşlarım, Erdatlı babacığım, Ancak yetişebiliyorum gerçekten. Çok özür diliyorum, biraz bekletiyorum. Mesajlarınızda biraz bekliyorsunuz ama yapacak bir şey yok. Çünkü ben olabildiğince hızlı mesajlarınıza yer vermek istiyorum. Elimden gelen budur. Adım Hıdır diyeceğim ama adım Hıdır da değil. Bediacığım merhaba. Selam ablam. Hayırlı yayınlar ablam. Nasılsın? Arife günümüz mübarek olsun. Çok iyiyim hamdolsun. Teşekkür ederim. Senin ve dinleyen herkesin Arife günü mübarek olsun. Dua eder. İsmen dua beklerim. Ve Şenol bizlerle birlikte. Şenolcuğum hoş geldin. Merhaba Özlem Hanım, iyi çalışmalar. Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum herkese demişsin. Evet, bir sesli mesajımız var. Ispartalı Ayşe, söz sende.
4: Ablacığım, sormuş olduğun soruya cevap vereceğim.
3: Hadi ver.
4: Benim için bir bayram hatırası, unutamadım. Tabii ki de çocukluğumda yaşadığım bir bayram, Kurban Bayramı. Böyle bir Kurban Bayramı'ydı. Beni babam ve dayım kurbanlık satmaya gitmişti Burdur'a. Ben dayımın kızıyla beraber babaları bekliyorduk ki bize bayramlık alıp geleceklerdi kurbanlığı sattıktan sonra. Gece saat 12 oldu artık. Bekliyoruz, gelmediler. Tabii o zaman böyle cep telefonlar da yok, ulaşamıyorsun, ne zaman geliyorum falan. Dayımın kızıyla öyle bekledik çatıda. Onun arada bizim balkonda yükselti vardır. Onların balkonda, bizim balkona geçiş yaptığımız yer. Orada bekliyoruz arabaları. Gelmediler. ve heyecanla bekliyorduk. Sonra uyumuş kalmışız. Ve sabah uyandığımızda ikimiz de camdan birbirimize kıyafetlerimizi gösteriyoruz.
3: Aa,
4: hiç unutmam. Ona babası güzel. Böyle altan şortlu etek vardı o zaman moda. Ondan almış. Üzerine bir de böyle tişört. Herhalde yaz zamanı artık, o zamanlar sıcak. Benim de babam bana böyle kadifemsi böyle aşortman takımı almış. Bir de spor ayakkabısı almıştı.
3: Modaydı o zamanlar.
4: Böyle o mutluluğumuzu paylaştığımız an sabahleyin. Yani o babalarımız o kurbanı satmış, gelmiş. Bizim bayramlığımızı almış ve yattığımız yatağın kenarına koymuş. Ay. Ya bundan güzeli var mı? Bak şu an bile anlatırken tüylerim diken diken oldu.
3: Evet,
4: çünkü
3: evet.
4: Biz bunu yaşayan nesildik. O mutluluğu yaşayandık. Ya çok güzel günlerdi ya ablacığım ya.
3: Evet.
4: Şimdi ise hiç kimse mutlu değil maalesef. Çünkü her şey daha bol, her şey daha çok elde ediliyor.
3: Evet,
4: ama
3: evet.
4: Ama o zamanlar daha zor olduğu için
3: çok
4: daha
3: zordu.
4: Güzel, daha lezzetliydi.
3: Tabii.
4: Hiç bunu unutamam. Bir şey daha var. Bir çocuk bayram bitti diye ağlar mı, bir kız çocuğu? Ben her bayram ağlardım. Ve annem babam her bayram bunu anlatır herkese. Benim ağladığım, ben bu bayramdan hiçbir şey anlamadım diye her bayram ağlıyordum. Kendim de hatırlıyorum. Çünkü çok lezzetliydi, çok güzeldi her şey.
3: Gerçekten öyle.
4: Ablacığım, bizim köy yayla olduğu için çam ağaçları ve ardıç ağaçları çok.
3: Ardıç özellikle.
4: Bizim köyde 3 tane meşhur büyük çam ağacı var. Yani isimleri bile var, ben şu an hatırlamıyorum. Onlara her yıl salıncak kurulur, bir tanesine. Seçilir her yıl hangisine kurulacağı.
3: Bakar
4: biri yukarıdadır, biri aşağı taraftadır. Ve işte bu şeyle salıncak kurulur. Halat denilir. Biz kızlar aramızda para toplardık. Gençkenden hatırlıyorum, ablamların da geçmişinden hatırlıyorum. Herkes para koyar, o halatı alır her yıl. O halatla salıncak kurulur. Ve 3 gün boyunca herkes o salıncağa biner. Ayrıca kızlar salıncağa biner ama kızları kim sallar? Herkesin sevgilisi çaktırmadan.
3: Bak sen. Oo, çok iyiymiş. İşte her yerin farklı adetleri var ama özde bayram kokusu dediğimiz bir koku var. Yani öyle anladığımız anlamda bir koku değil. Ama bayramı hissettiren detaylar. Evet, Zuhal'e sormuştum. Demiştim ki bu hayatta seni en çok zorlayan nelerdir, kimlerdir? Beni en çok zorlayan kendimim. Her şeye yetişme çabası ve disiplinli olmamam. Kendime anlatamıyorum, başkasının anlamasını da beklemiyorum ama anlatıyorum. Ama yavaş yavaş kendime anlatıyorum. Anlayacağım sonunda. Anlayacaksın, anlayacaksın. Vallahi anlayacaksın. Ama bir an önce anla bence. Su akar yolunu bulur Zuhal'cim. Her şey olması gerektiği zamanda oluveriyor. Yani bu kafamızda büyüttüğümüz, detaya gömdüğümüz hengameler vakti zamanı geldiğinde kendiliğinden oluyor ve geçiyor. Ve diyoruz ya, Mevla neylerse güzel eyler, su akar yolunu bulur. O yüzden de biraz akışta yaşamayı öğrenmek lazım diye düşünüyorum. Devam edeyim. Sevgili o günün, hemen o şarkıyı bir daha dinleyelim hatta. Neredeydi? Önce bir şarkıya ulaşayım. Bir dakika.

Evet, Riser Düşün 5 gün önce dijital platformlara düşen çalışması. Evimsin sen benim.

Emine Sultan. Alıyorum bir yudum. Afiyet olsun. Dışarıda şu anda. Evet efendim, bugün o eski arifelerin derinliğine, o kokusuna ve o sakin telaşına bakınca zamanın bizden sessizce alıp götürdüğü çok şey olduğunu fark ediyoruz aslında. Ve aslında kaybolan sadece günler veya alışkanlıklar falan değil. Beni en çok üzen, o günlerin içini dolduran o benzersiz ruh hali. O ruh hali. Yani ruhunu kaybetti diyoruz ya her şeyin. Hayat belki de bizi. Bugün her şeye hızla ulaşabiliyoruz. Bayramlıklar, gardıroplarda aylarca bekleyen sıradan kıyafetlere dönüşmedi mi? Biraz önce Ayşe'nin de dediği gibi. Tatlılar her köşe başında, her an elimizin altında değil mi? Hazır tatlılar alıyoruz. Eskiden arifeye özel kılan, aylarca beklenen o bir tek elbiseye, o yılda birkaç kez pişen baklava tepsisine duyulan hasretti. Hatırlıyorum kayınvalidem tepsi tepsi baklava açardı ve çok zor bir iş ya. Baklava öyle çok kolay bir iş değil he. Nesneler çoğaldıkça beklemekten doğan o çocuksu heyecan da kayboldu. Ve arife çiçekleri diyeceğim ben size. Arife çiçekleri. Hiç duydunuz mu bilmiyorum ama. Nedir arife çiçekleri? Yeni papuçlarını yastığının altına koyup uyuyan, heyecandan gözüne uyku girmeyen ve sabaha beklemeden o kıyafetleri arifeden sırtına geçirip sokakta gururla dolanan o çocuk saflığını ben çok net hatırlıyorum ya. Gerçekten. Hele hele ben yaş itibariyle zannediyorum hepinizden yukarıda bir yaştayım. Benim hatırladığım anılarım çok acayip farklı. Acayip farklı. Ve şimdilerde bayram sabahları bile o heyecanı yakalamak çok, ne bileyim ya, eski heyecan yok gerçekten. Peki bir şey daha söyleyeceğim size. Kolektif mahalle diyorum ben. Bu benim tabirim. Kolektif mahalle. Eskiden arife günü bütün bir sokağın, mahallenin ortak ritüeli değil miydi? Bir bayram sabahı. Her evden aynı temizlik sesleri gelmiyor muydu? Kapı önlerinde halılar yıkanmıyor muydu? Komşu kadınlar bir araya gelip sırayla birbirlerinin baklavasını açmıyorlar mıydı? İmece usulü. O birlikte yorulup birlikte sevinme duygusunun yerini herkesin kendi panjurları arkasına çekildiği bireysel bir koşturmaca almadı mı? Ve zamanın yavaşlığı ve sükunet diyorum. Bir madde daha. Şimdiki arifeler bir yerlere yetişme telaşıyla, trafik sıkışıklığıyla ya da tatil beldelerine kaçışın karmaşasıyla geçiyor. Haberleri izliyorsunuzdur. Bolu yolu dün tamamen kapalıydı. Karadeniz'e giden yollar tamamen kapalıydı. Bodrum'a girişlerdeki trafik felç olmuştu. Ki tatile gidiliyor çünkü 9 günlük bir tatil ilan edildi Türkiye'de. Ve dünya üzerinde zannediyorum tatile en fazla olan ülke biziz. Eskiden arife gününün ikindisinde zaman adeta yavaşlar ve durulurdu. Ve mesela bayramda tatile gitmek ayıp sanırdı. Gidilemezdi ya, böyle bir şey yok. Ayıplanırdı. İnsanlar ayıplarlardı. Ben... İnan ki seni. Sonra yine eski bayramlar dediğimiz zaman mektuplar ve kartpostalları hatırlayanlar vardır. İşte onların kokusunu hatırlayanlar da vardır. Arife gününe kadar çoktan postalanmış olan, üzerinde simli resimlerin bulunduğu o bayram kartpostalları ve o kartlara sinen el yazısının samimiyeti de tarihe geçti. Yani yazıldı. Artık tarihi. Ya yok, ben kartpostal aradım bundan 4 sene önce falan, bayram kartpostalı yok, yani öyle bir şey yok artık. Anlatmadığım çok şey. Şimdi onların yerine ne var? Arife gecesi telefonlara topluca düşen ruhsuz ve kopyala yapıştır tebrik mesajları. Rica ediyorum sakın bana böyle tebrik mesajları falan atmayın. Özellikle klişe, kopyalayıp yapıştırılan resimli tebrik mesajlarına kesinlikle karşıyım. Çok istiyorsanız ararsınız, bayramlaşırsınız. Yani bunun dışındaki bu kopyala yapıştır tebrik mesajlarına da acayip karşıyım. Yapmayın, yapıyorsanız da şimdi sizi uyarıyorum. Çok ruhsuz be.
Sonra yine eskiye götüreyim birazcık. Eski berber ve terzi ışıklarını söyleyeyim. Hatırlayanlar belki vardır aranızda. Sabahlara kadar açık kalan, dükkanın önünde çayların içilip bayram sohbetlerinin edildiği esnaf sıcaklığından bahsedeceğim. Evet, bu esnaf sıcaklığının yerini ne aldı? Randevu sistemli hızlı ve mekanik hizmetlere bıraktı. Şimdi değerli dostlar, değerli dinleyenlerim, aranızda şunu düşünenler vardır. Ayda biz yurt dışında zaten bayramdan bir şey anlamıyoruz. Çünkü ben Viyana FM'de başladığımda mesela bugüne kadar hiçbir radyoda bayramlarda çalışmadım. Ali Süzen hocamla konuşurken dedim ki ne yapıyorsunuz, bayramda çalışılıyor mu? İsteyen çalışmayabilir ama dedi bizim için bayram sadece bayram namazından müteşekkil. Bayram namazından sonra herkes işine gücüne dağıldığı için yani rutin hayat devam ediyor dediği zaman dedim ki kendi kendime evet zor, gerçekten zor. Sizi anlamak için oralarda bir bayram geçirmek lazım, bunun da farkındayım. Ancak şunu söyleyeyim de içiniz birazcık rahatlasın. İnanın bana bu ülkede de durum çok farklı olmamakla birlikte biraz daha hüzünlü. Çünkü kendi ülkemizde bayramı dolu dolu yaşayamıyoruz. En azından sizin söyleyebileceğiniz, sığındığınız bir cümleniz var. Biz Avrupa'dayız ve ne yazık ki çalışmak zorundayız. Ama ya buradaki durum? 9 günlük tatilde, yollar şu anda kapalı ve insanlar hep tatile gittiler. Şehirler boşaldı. Dolayısıyla durumu böyle bir karşılaştırdığınız zaman durumun vahameti buralarda birazcık daha kötü. Belki.

Evet, mesela Esin'den şöyle bir mesaj geldi. Bayramda çalışıyoruz maalesef bu bayram. Çocuklar okulda, eve toplanınca başlayacak bayramımız inşallah. Evet, en azından şeyin farkındasınız. Yani bir bayramda şartlar ne olursa olsun bir aralık da olsa bayramı bayram gibi yaşamanın farkındasınız. Bu bence çok güzel Esin. Ama tabii kolay da değil. Bunu da biliyorum, farkındayım. Ve Beliha demiş ki, genel anlamda insani vasıflar ve duygular gitti. Ve kıyafetlerimizi hevesle hazırlar, bakarak heyecanla uyuyakalırdık o zamanları. Kına çok yakardı annem, bir de onun heyecanı olurdu, kına rengini güzel vermezse diye. Ya Beliha, gerçekten ne güzel. Ve şöyle bir bakıyorum, ablam bize de güzel bir eser gönderirseniz sevinirim. Sizleri kulak verip dinleyen herkese gelsin demiş sevgili Aydın. Tamam, güzel bir eser hazırlayacağım. Ümraniye'den, Pop Pet Shop'tan bütün dinleyenlerimize armağan olsun. Bir saniye bekleteceğim, bir düşüneyim ne olsun diye.

0: Evet Raşit'cim, söz sende.
1: Yok da şimdi senin zamanında bayram şöyleydi böyleydi diye söylüyorsun ediyorsun ya, şimdi o ruh yok falan diyorsun ya, nereden biliyorsun? Neden genelleme yapıyorsun? Belki bazı köylerde, ne bileyim, bazı yerlerde, kasabalarda hala o neşeler vardır. Sadece sen görmüyordur.
0: Hayır.
1: Ya da şimdi
0: Hayır,
1: senin
0: hayır, hayır.
1: söylediğini ben mi yanlış anladım? Genelleme yapmadığında kademe kademe mi bir şey dedin? Hani şahsen ben bundan, yalan söylemeyeyim, 8 sene önce mi 9 sene önce mi ne, köyde biz bayram yaptık. O zaman Ramazan bayramıydı, hatta köyde oruç tutmuştuk. Ramazan bayağı mükemmel geçmişti. Hatta demiştim bir daha seneye ben yine köye geleceğim demiştim. Ramazan bayramını burada yapacağım diye. Sonra nasip olmamıştı. Ama gayet iyi geçmişti. Hatta bizim köyde hala çok iyi olur yani bayramlar. Hani ya da ben yanlış anladım seni. Şu an seni eleştiriyormuş gibi oluyorum.
0: Yok yok,
1: Ya
0: hayır hayır
1: da
0: hayır.
1: yanlış
0: Rahat olun
1: anlamadıysam,
0: ya.
1: doğru anladıysam da eleştiriyorum yani.
0: Yani şimdi Raşit'cim, tabii ki kırsal kesimde biraz daha olay farklı. Kırsal kesime gittiğin zaman köy insanının bayrama yüklediği anlamla şehirde yaşayan, metropoliten şehirlerde yaşayan insanların bayrama, arife günlerine yüklediği anlam farklı. Ama şöyle bir şey söyleyeyim sana. Ben bayramlar konusunda çok hassasım. Arife günleri konusunda çok hassasım. Mesela Isparta'ya ilk geldiğimde ilk yaptığım şey köyleri ziyaret etmek. Mesela köyde akrabası olan çok yakın arkadaşlarım vardı. Bayramın ilk günü onlara takılır. Arabam da yoktu o zaman. Onların peşine takılır. Köye giderdim. Evet, köyde biraz daha dediğin gibi farklı. Ama inan bana, geçmişte ne olduysa oldu arkadaşlar. Artık geçmişi özlemenin de bir manası yok. Çünkü geldiğimiz noktada her şey değişiyor. Yani bu kadar büyük bir değişimin içinde aynı kalmasını beklemek zaten aptallık olur. Aynı kalamaz zaten. Ama biz geçmişe dair anılarımızı paylaşıyoruz ya. Yani o zamanki koku, o zamanki, çünkü ben 1966 doğumluyum. Dolayısıyla çok ilginç bayram dönemleri geçirdim. Çocukluğuma baktığım zaman, benim çocukluğumdaki bayramı bugün köy yerlerinde falan da bulmamız çok mümkün değil. Çünkü köy insanı da artık gelişti. Onların da dünyası gelişti. Tabii büyük şehirlerle arada elbette fark var Raşit. Ama yine de eskinin tadı, kokusu, eskinin havası yok. Senin eski dediğin en fazla kaç yıl önce? En fazla. Bak, benim eski dediğim, arada böyle de bir fark var. Benim eski dediğim 50 sene önce. 55 sene önceden bahsediyorum. Dolayısıyla oradaki seneleri de düşündüğün zaman benim söylediğim şeylerle sizin düşündüğünüz şeylerin farklı olması da çok mantıklı, çok doğru. Ben şey demiyorum ya. Olduğu gibi eskiyi yaşayalım. Eski bugüne gelsin, kopyalansın demiyorum. Böyle bir iddiam yok. Bugün de bayramları bayram gibi yaşayabileceğimiz anlar oluşturalım. Yani bugüne uyan, bugünün ruhuna uyan, ruhu olan, duygusu olan bayramlar oluşturalım.

Evet, bu yaşıma kadar iyi ki dediğim duruşum. Tek kelime demiş Emrah. Çok iyi bir cevaptı. Ki dünya varmış. Hiç değişmedin demek ki. Vazgeçmediğine göre. Kalbim şenlendi ya, sevincim göğe taştı ya. Ayşe Hanım'ın dediği olay panayır deniyordu sanırım demiş Tamer. Şimdi kermes falan diyorlar, bayramdan bayrama kurulurdu.

Evet efendim. Ümraniye'den bizi dinleyen, Papeçok'tan bizi dinleyen sevgili Aydın, bir şarkı alın, güzel bir şarkı olsun, herkes armağan edin demişti. Aldım sıraya.

Evet, Ümraniye'den gelen videoyu izliyorum şu anda. Çok güzel bir müesseseniz var gerçekten. İnşallah bir gün İstanbul'a yolum düşerse düşüreceğim. Ama çok şekerler. Ama çok şekerler. Evet, Ümraniye'ye Puppet Shop'a çok teşekkür ediyorum o güzel video için. Şu anda hala izlemekteyim. Çok keyifli. Ben hayvan diyemiyorum, biliyor musunuz? Şu anda benimle paylaşılan videodaki canlıların hepsi hayatımızın bambaşka renkleri.

0: Evet, Şenol Söz sende.
1: Bu konu çok farklı bir konu. Yine bu sağ solu karıştıracak bir konu. Ama bayramın bitmesinin en büyük sebebi belirli bir kitlenin kurbanı, yani kurban bayramını bayram görmediğinden kaynaklanıyor. İneklerin vahşice öldürüldüğü kanaatinde olan bir belirli zihniyet var. Yani çok şey var da bu da en başında

0: geliyor bu olayların. Yani niye şehirlerde böyle? Normal yani. Zihniyet, düşünce biraz daha farklı olduğu için. Bir de işte 2026'dayız. İnsanlar daha değişik yaşıyor, daha değişik bakıyor olaylara, konulara. İşte bu paylaşmasından tut. Her şeye yani boş ver. Şimdi ben oraya girersem yayın hiç yetmez. Boş ver. Yani bunu demek istiyorum. Bundan da çok kaynaklanıyor. Zihniyet çok önemli.
1: Evet, yani zihniyet çok önemli ama bir de şartlar Şenol, insanların çok zor, yani tatile gidenleri bu konunun dışında bırakıyorum. Onlar şu anda bizim konumuz değil, onları bir dışarıya bırakalım. Ama atıyorum bugün kurban kesmek isteyip de kesemeyen, gücü yetmeyen çok fazla insan var. Neticede sadece zihniyet değil, bir de hayatın getirdiği mecburiyetler diyelim. Bir de galiba her şeyde olduğu gibi her şeyin ruhunu kaybediyoruz. Yani ben genel olarak konuşuyorum. Hiç ayırt etmeden. Şimdi kurban kesme ritüeline bambaşka anlamlar yükleyenler bizim konumuz değil, olamaz da zaten. Bizim konumuz olamaz. Ben gerçekten Kurban Bayramı'nın anlamını bilip de ucundan tutmayanlar için konuşuyorum.
2: Demişsin bende kalan resimleri, mektupları
1: Gülşadi ablacığım, ellerine sağlık şimdiden, kısmetse cumartesi gelip o güzel baklavadan bol bol yeriz inşallah. Benim için de yiyin Zuhal. Valla.

0: Gurbette eskiden bayram geçirmek çok daha zordu. Telefon yoktu. Çok özlediğim mektuplaşmaları. Mektubu elimize aldığımız zaman memleket kokusu, sevdiklerimizin ellerinin kokusu vardı. Vardır diye doyasıya kokluyorduk o günlerde. Öyle güzeldi. Geçen gün bir yazı okudum. Mektupla ilgili. Mektup çok sıcacık bir iletişim aracı. Yani gerçekten mektuba mesela eskiden hatırlar mısınız bilmiyorum. Yani sizin zamanınızda var mıydı bilmiyorum. Mesela mektup yazarken birbirini çok özleyen insanlar işte çocuklarının ellerini koyar, ellerini çizerlerdi. Mektubun sonunda böyle bir el çizmesi olurdu. Mektubu elinize aldığınız zaman o ele dokunuyormuş gibi olurdunuz. Yani sadece bayramlar için konuşmuyoruz ki biz bunu. Genel itibariyle galiba geldiğimiz şartlarda birçok şeyin ruhunu kaybetmesiyle birlikte biz de bunun içinde böyle bir şey olduk ya. Yani adapte olduk sanki. Mesela niye artık mektup yazmıyoruz? Neden? Çünkü teknoloji var. WhatsApp var. Ne bileyim mail var. Görüntülü konuşmalar var. Gerek duymuyoruz ki. Yani mektuba yer açmaya gerek duymuyoruz. Oysa ki bizim bu mektup konusunu daha önceki programlarda uzun uzun konuşmuştuk. Ben çok iyi hatırlıyorum. Mektup çok güzel bir şeydir ya. Çok güzel bir iletişim aracıdır. Yani mektubu okuması çok keyiflidir ya. Acayip keyiflidir. Gerçekten. Şimdi efendim Erdatlı babam mesajını aman silmeden yakalayalım. Dur. Bir dakika. Erdatlı babacığım söz sende.
1: Doğru. Eski bayramlardırken eski bayramlar biraz daha farklıydı. Şimdi nesil değiştikçe evet, bayramlar evet. Da farklılaştı. Şöyle anlatayım. Biz zamanında Arife günü önceden baklavalar yapılırdı. Arife günü şerbeti dökülürdü.
0: Evet.
1: Biz Arife günü evet. Akşam
0: evet, çok iyi hatırlıyorum.
1: Evlere inerdik. Baklava çalardık o zaman.
0: Ay.
1: Şimdiki gibi apartman evler değildi. Genellikle bizim kaldığımız mevki bahçeli evlerdi. Hı-hı. Yukarıdan damlardan atlardık aşağıya. Herkesten demeyeyim de. Böyle belirli kişilerden bilirdik bir de kimin iyi baklava yaptığını. İyi, onların canım. Baklavasını çalardık. Oturur güzelce ne yerdik. Ama zaten bilirlerdi. Herkes birer ikişer tepsi. Fazla yapılırdı. Ya bizim eve inerler, baklavayı çalarlar, yarın baklavasız kalmayak diye bir iki tepsi fazla yapılırdı hepsi.
0: Ya,
1: yani şimdiki nesil çocuklar baklavayı bırak, çikolata, telefon, internet.
0: Evet.
1: Yani dışarı çıkıp böyle bir eğlence meğlence çok zor.
0: Yok yani baklava istemiyorlar zaten. Böyle bir istekleri de yok, böyle bir hevesleri de yok. Değişti. Ama dediğim gibi biz bütün bu geçmişi konuşurken bugüne kopyalayıp yapıştırmak mantığıyla konuşmuyoruz. Anılarımızı konuşuyoruz. Bir de anılara dokunmak güzeldir ya. Viyana'da baklavanın tek adresi Gülşadiye baklavaları. Gerçekten Esin doğru söylüyorsun. Ben de yedim biliyorum. Öncelikle teşekkür ediyorum. Özlem Hanım dün radyoda geçtiği için soruyorum. Ben çok anlamıyorum ama kafamda 40 tilki ifadesi tam olarak neyi anlatıyor? Neyi ifade ediyor? Bunu merak ettim. İstemişsin, üzülme. Ya bu ifade bana rahmetli babamdan kalma. Çok sık böyle kafası karıştığı zaman mesela bir sürü düşünce var kafasında. Hiç birbiriyle alakası yok bu arada düşüncelerin. Yapması gereken bir sürü iş var, bir sürü fikir var, bir sürü düşünce var. Ve kafası karışıyor insanın. İşte tam böyle bir anda rahmetli babam derdi, kafamda 40 tane tilki var, hiçbirinin kuyruğu birbirine değmiyor. Yani kafam karışık manasındaydı. Ben de ne zaman kafam karışsa bana da miras kaldı. Çünkü genellikle kafamda gerçekten bir sürü düşünce, yapmam gerekenler. Şu anda liste o kadar kabarık ki. İşte bayram ruhuna çok uygun değil ama bayramda Allah nasip ederse birer birer yapmam gerekenleri yapmayı hayal ediyorum.

Her Kurban Bayramı benim için bir olayım, mutlaka benim bir olayım, pardon. Vedia'dan gelmiş bu arada mesaj. Her Kurban Bayramı benim bir olayım, mutlaka konuşulur. Önceleri kurban kesip annemler kurban eti dağıtmaya giderlerdi ilk iki günü. Bir de yine kurban dağıtmaya gittikleri gün başka bir tanıdık bize de kurban dağıtmaya getirmişti. Annemler evde değil diye tanıdık birine kapıyı açmadım. Bizde et çok var, İstemiyoruz demiştim kapıyı açmamak için, annemler yok diye. Halbuki yabancı da değildi ama olsun, iyi yapmışım. Garantili boğa burcu karakteri ta o zaman varmış. Bak, kapıyı açmayanlar varmış yani. Ayşe'cim, Isparta'dan şu, o nasıl bir sticker? Mehmet Selda'yı unutmamış abla. Eve ben bir gideyim. Vallahi bilemem, aranızda halledin artık.

Evet, arife ya da yaygın kullanımıyla arfe, arafa, arife kelimesinin kökenini biliyor musunuz bilmiyorum. Bugüne neden bu ismin verildiğini biliyor musunuz bilmiyorum ama bugün sizlerle gitmeden bunu paylaşmak istiyorum. Sonra aranızdan yavaş yavaş ayrılacağım. Çıkmayınca unutma ki... Arife kelimesi Arapça kökenli bir kelime. Arefe kökünden türemiş. Bu kök... Neyi gösteriyor biliyor musunuz? Çok enteresan ya. Bunu ne olur unutmayın, tamam mı? Arefe kökü bilmek, tanımak, farkında olmak, öğrenmek ve anlamak. Yani Arife gününün böyle bir anlamı var. Bilmek, tanımak, farkında olmak, öğrenmek ve anlamak. Bir daha çıkmam karşına. Örneğin irfana baktığımız zaman irfan da arife kökünden geliyor. Bilme, anlama. Marifete baktığımız zaman marifet de arife kökünden geliyor. Beceri, bilgi. Aynı kökten geliyorlar. Efendim, dini literatürde asıl arife Kurban Bayramı'ndan bir önceki gün, Zilhicce ayının 9. günü. Bugüne arife denmesinin temel sebepleri nelerdir diye hiç düşündünüz mü bilmiyorum. Şimdi Arafat vakfesini biliyorsunuzdur. Hacı adayları Kurban Bayramı'ndan bir gün önce Arafat Dağı'nda toplanıyorlar ve vakfeye duruyorlar. İşte bugünün ismi o mekandan, Arafat'tan ötürü Yevmi Arafa, Yevmi Arafe, Arafat günü olarak anılmış. Türkçe'ye de arife olarak geçmiş. İslam inancına göre Hazreti Adem ile Hazreti Havva yeryüzüne indirildikten sonra uzun süre birbirini aramış ve nihayet Arafat tepesinde karşılaşıp birbirlerini tanımışlar. İşte bilme ve tanıma kökünden gelen bu isim bu kavuşmaya ve tanışmaya da atıf yapıyor. Bir başka rivayete göre Hazreti İbrahim oğlu İsmail'i kurban etmesi gerektiğine dair rüyayı Zilhicce'nin 8. günü görmüş. Ertesi gün 9. gün bunun ilahi bir emir olduğunu kesin olarak anlamış. Arife. Şimdi bir bilgi daha söyleyeyim. Aslında İslam hukukuna baktığımız zaman İslam kültüründe Ramazan bayramından önceki gün için resmi bir arife tanımı da yok. Özgün haliyle arife sadece Kurban Bayramından önceki gün, Arafat günü için geçerli. Yuvasız kuşlar misali selvi... Ancak tabi Türk kültüründe ve dilinde arife kelimesi zamanla önemli bir günden, bayramdan veya kutsal bir zamandan önceki gün hazırlık evresi anlamını kazanmış. Bu nedenle işte değerli yol arkadaşlarım Ramazan arifesi ifadesi de yerleşmiş. Yani Ramazan bayramından bir gün önce ve dilimizin doğal bir parçası haline gelmiş. Yani özetleyecek olursam kelime anlamı olarak bilme, tanıma kökünden geliyor. İsim olaraksa hacıların bayramdan bir gün önce toplandığı Arafat Dağı'ndan adını alıyor. Günümüzde ise her bayram öncesindeki o telaşlı, heyecanlı ve güzel hazırlık gününü ifade etmek için kullanılmış.

0: aşkların. Evet, artık yavaş yavaş gitmek istiyorum. Evde yapılması gereken Arife günü telaşına isimlendirebileceğim işlerim var. Ve şöyle hemen mesajlarınızı toparlıyorum. Sevgili Taner Atış, bir dakika neredeyiz? Bir dakika. Çok güzel bir programdı ablam demiş sevgili Ayşe. Çok teşekkür ederim. Ispartalı Ayşe, ben teşekkür ederim. Devam ediyorum. Ayşe Mehmet'e kızdı, o yüzden kızları sevdikleri sallardı dedi. Bak şimdi. Ay, nelere dikkat ediyorsunuz siz öyle. Ha, o salıncak da o yüzden mi öyle dedi Ayşe. Alemsiniz ya, vallahi nelere bakıyorsunuz. Zuhal'cim söz sende.
1: Ablacığım, sesine yüreğine sağlık. Şimdiden herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Sevdikleriyle birlikte güzel bir bayram geçirmelerini dilerim. Biz de gurbette elimizden geldiği kadar bayramı yaşatmaya çalışıyoruz. Ben de işlerimi bitirdim. Şimdi bayram havası, şeker çikolata almaya çıkıyorum. Oh, alışverişe gidiyorum ablacığım. Mis. Herkese selamlar, sevgiler.
0: Benim yoğun işlerim.
1: Bugün salı mıydı abla? Salı.
0: Salı.
1: Perşembe günü görüşmek üzere. Evet, perşembe. Öpüyorum. Bayramda perşembe. Bayram kahvesinde görüşürüz inşallah.
0: Evet, perşembe günü bayramın ikinci gününde inşallah yine yeniden bir arada olacağız. Gülşadi'ye Zuhal'i beklediğini ifade etmiş. Zuhal'cim inşallah bekliyorum ablası. Murat'ın dediği gibi baklavaları çalmak vardır. Ne de tatlı olurdu. Of of of.
2: Kırıldı kanadım kolum. Ne yerim var ne yurdum. Gurbet.
0: Evet efendim.
3: Ya bir de biz bayramdan bayrama para bulan çocuklardık. Başka zaman paramız da olmazdı.
0: Ya.
3: Bu horozlu şekerler, elmalı şekerler.
0: Evet, evet.
3: Ondan sonra,
0: evet, horozlu şekerler.
3: Yani senede iki kere sinemaya anca giderdik biz. Yani sinemam başka vardı. Da şansımız yoktu. Bayramı ipinen beklerdik. Mutlu olurduk, sevinirdik. Şimdiki çocuklar için istediği zaman istediğini her yerde bulma şansı olduğu için... Onun için ha bayram gelmiş ha gitmiş, fazla da bir problem yok.
0: Hiç problem yok hatta.
3: Ya bizim bir tane komşu vardı, çocukları yoktu. O hep bana 2,5 lira verirdi o zaman. 2,5 lira da bayağı iyi paraydı. Onun sokaktan geçmesini beklerdim ha. Sokaktan geçerken koşardım, adamın eline yapışırdım. Yani öyle bir çocukluğumuz geçti.
0: Ne güzel. Çocukluk anıları çok güzel. Bu anıları paylaşırken gerçekten de kendimizi iyi hissediyoruz. Yani anılara dokunmak lazım. Devam ediyorum. Atış serbest diye gelen bir mesajımız var. Ayşe Hanım, Mehmet Bey'e kızmayın. Geçmişte herkesin bir Selda'sı var.
2: Düştü yolu.
0: Ya normal arkadaşı olamaz mı?
2: Misali, selvi boylum. Senin için katlanırım bu yaz.
0: Canım özlemim Elaziz'e sevgiler, selamlar. Mübarek Arife günümüz kutlu olsun. Şimdiden bayramın da kutlu olsun. Günlük güneşlik bir Elazığ gününden kucaklar dolusu sevgiler, selamlar. Öpücükler yolluyorum güzel papatyam. Kolay gelsin demiş. Ben teşekkür ederim.
2: Çıkmayınca unutma ki dünya fani.
0: Evet, Ümraniye Puppet Shop'tan sevgili Aydın teşekkürlerini iletmiş. Hayırlı bayramlar diliyorum. Herkese iyi bayramlar demiş. Bayramınız mübarek olsun efendim. Nice güzel bayramlara inşallah. Yani ne denir? Bayramınız bayram olsun. Bayramınız bayram olsun derken çok güzel, çok neşeli, çok mutlu bir güne merhaba deyin inşallah. Esin, teşekkürler ablacığım, kolaylıklar diliyorum işlerinde sana. Herkese güzel ve hayırlı bayramlar diliyorum. Vaktim yetiyor mu? Ya acele ediyorum çünkü programın en başında neredesin? Bak şimdi neredesin ha? Arife günü için yazdım, besteledim. Suno'da da yorumunu aldım. Şöyle o şarkıya bir geçiş yapalım. Bir de bayram çalışmamız var. Vallahi güzel oldu bence. Herkese güzel ve hayırlı bayramlar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum işlerinde sana demiş sevgili Esin. Ayşe, Selda'ya teşekkür etmelisin. Yoksa sen uğraşmak zorunda kalacaktın Karabasan'la. Ya ablam takılıyorum, ciddiye almasınlar. Ispartalı Ayşe. Vallahi bilmiyorum, ben almadım zaten. Serdası, meleği, çiçeği çok. Ay, ortalık karışıyor yalnız vallahi. Bir özlem konar akşamın içine. Bugün Arife, gönüller yolda. Emine Sultan beni bugün çok

Efendim hoş kalın, hoşça kalın ve sevgiyle kalın. Perşembe günü, bayramın ikinci günü yine yeniden görüşebilmek umuduyla ben programcınız Özlem Ayral. Şahane bir bayram günü diliyorum. Sponsorumuz 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı içeceğimiz Pindrinks'e çok teşekkür ediyorum. %100 yerli içeceğimiz Pindrinks'e ve Pindrinks'i Viyana'yla buluşturan Radyo Viyana FM'e teşekkür ediyorum. Umuyorum ve diliyorum ki bir ara gidersiniz artık 22. Viyana'daki Nova Süpermarket'e. Çok merak ediyorum. Gidin bir fotoğraf paylaşın.

Allah'a emanet ol canım benim. Şimdiden herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun. Huzur dolu bayram olsun hepimize demiş. Yalçın evine kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Perşembe görüşmek üzere inşallah. Perşembe görüşmek üzere. Evet, şimdi bakıyorum. Nazar boncuğu için teşekkür ederim Aydın. Bayram için de bir çalışma yaptım. Yani sizlerle birlikte olamayacağım ama. Aa, niye almadık? Aa, bir dakika. Vallahi çok üzülürüm ya. Dur. Hemen bakıyoruz. Sandığın gibi gitmez her şey. Evet, sözlerini ben yazdım. Bestesi bana ait. Suno Yapay Zeka sağ olsun seslendirdi. Bir bayram çalışması bize gelsin. Yarın görüşmek üzere. Aa, yarın mı? Hayır Özlem Ayran. Perşembe günü. Hayırlı bayramlar efendim. Bayramınız mübarek olsun. Yüreklerinizden öpüyorum. Perşembeye görüşüyoruz.

0: Rusina.
1: Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber. Avusturya'da ölüm sayısı doğumları geçti. Avusturya İstatistik Kurumu'nun verilerine göre ülkede 2025 yılında 76.067 bebek dünyaya gelirken aynı dönemde 87.902 kişi hayatını kaybetti. Veriler Avusturya'da ölüm sayısının doğumların üzerinde kalmaya devam ettiğini ortaya koydu. MÜSİAD Avusturya inşaat sektörünü buluşturdu. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş insanlarını buluşturan MÜSİAD Avusturya tarafından düzenlenen inşaat sektörü buluşması, çok sayıda iş insanı, sektör temsilcisi ve uzmanın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda inşaat sektöründeki güncel gelişmeler, yapay zekanın sektördeki kullanımı, muhasebe ve vergi konuları ele alınırken Kombibo projesi de tanıtıldı. Gaziantepliler Viyana'da bir araya geldi. Viyana'da düzenlenen Gaziantep Kültür Gecesi, Avusturya'da yaşayan Gaziantepli vatandaşları bir araya getirdi. Avusturya Gaziantepliler Derneği tarafından organize edilen etkinlik yoğun katılımla gerçekleşti. Gecede Gaziantep'e özgü halk oyunları, yöresel müzikler ve lezzetler büyük ilgi gördü. Davetlilere çiğ köfte, nohut, kavurma dürümü ve ciğer dürümü ikram edildi. Yurt dışındaki Türklere acil durum sistemi. Dışişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen yurt dışı acil durum bildirimi sistemi devlet üzerinden kullanıma açıldı. Yeni uygulama sayesinde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları afet, kriz, kaza ve benzeri acil durumları doğrudan konsolosluklara ve yetkili makamlara bildirebilecek. Yetkililer sistemin özellikle olağanüstü durumlarda vatandaşlara daha hızlı ulaşması ve destek sağlanması amacıyla geliştirildiğini açıkladı. Trafik çilesi hafta sonu da sürecek. Viyana'da A23 otoyolunda devam eden bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Prater kavşağında trafik kısıtlamaları uygulanacak. Kısıtlama kapsamında 22-25 Mayıs tarihleri arasında güney, 29 Mayıs 1 Haziran'da ise kuzey yönünde bazı şeritler kapatılacak. Pfingstin tatili nedeniyle bölgede yoğun trafik ve uzun araç kuyrukları bekleniyor. Çete kavgasında bir genç ağır yaralandı. Viyana'nın 10. bölgesinde çeteler arasında çıkan kavgada bir kişi ağır yaralandı. 3 Suriyeli gencin hedef alındığı saldırıda yaklaşık 15 kişilik grubun saldırısına uğrayan 23 yaşındaki bir genç bıçaklanarak ağır yaralandı. Saldırı sırasında gencin iki dişinin de kırıldığı öğrenildi. Uyuşturucu etkisindeki sürücü dehşet saçtı. Aşağı Avusturya eyaletinin Gensendorf bölgesine bağlı Lasse kasabasında uyuşturucu etkisinde bir sürücü çalıntı araçla karşı şeride girerek kafa kafaya kazaya neden oldu. Kazada 7 kişi yaralanırken bir köpek hayatını kaybetti. Kazanın ardından ağır yaralı olan 31 yaşındaki sürücüyle 27 yaşındaki Ukraynalı kadın yolcu olay yerinden kaçtı. Polis, drone ve hizmet köpekleriyle başlattığı arama sonucu iki şüpheliyi kısa sürede yakaladı. 3 yaşındaki çocuk skuter kazasında hayatını kaybetti. Viyana'nın 20. bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 3 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Küçük çocuğun skuterla yaya geçidinden geçtiği sırada garajdan çıkan bir araçla çarpıştığı belirtildi. Ağır yaralanan çocuk helikopterle hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Motosiklet köprüye çarptı. Sürücü hayatını kaybetti. Aşağı Avusturya eyaletinin Wien-Wiertel bölgesindeki Enzersfeld kasabasında 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Kontrolsüz şekilde hendiye giren motosiklet beton köprüye çarptıktan sonra alev aldı. Feci kazada genç motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Viyana'da bugün sıcak bir gün olacak. Viyana ve çevresinde güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 19 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 30 derece olacağı tahmin ediliyor. Türkiye Kupası Trabzonspor'un. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor tarihinde 10. kez kupayı müzesine götürdü. Çorum Spor Süper Lig'de 1. Lig playoff final karşılaşmasında Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup eden Çorum Spor, Erzurum Spor ve Ahmet Spor'un ardından Süper Lig'e yükselen son takım oldu.
2: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sundu.
1: Viyana FM Haber.
3: Viyana FM. Gurbet. etti.

görmezden gezdim diyarları. Sensiz o seneleri anlatır anlatır, kalbimden söktüm intiharı.

0: Fatih Özcan. Fatih Özcan.
1: Aman da aman, herkese mutlu akşamlar. Riyana FM'den sevgiler, selamlar efendim. Arefe günümüz mübarek olsun inşallah. Yarın bayrama kavuşacağız Allah kısmet ederse. Hepinize şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Nice nice güzel bayramlar görelim inşallah. Tüm dualarınızın, dileklerinizin kabul olduğu, ibadetlerinizin kabul olduğu bir bayram olmasını temenni ediyoruz. Arefe gününde sizlerle beraberiz efendim. Bayram hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Kiminiz yollardasınız, kiminiz hatta gitmek istediğiniz yerlere ulaştınız belki de. Tabii kimisi de olduğu yerde kaldı. Olduğu yerde bayramını kutlayacak. Telefonla arayacak dostlarını, akrabalarını, anne babasını belki. Ve bayramlaşacak. Olmayanlar biraz buruk bir bayram geçirecek belki. Onlara da sabır diliyoruz. Tecrübeleriyle dolu güçlü bir ömür diliyoruz. Geride kalan siz kıymetli güzel dostlara da sağlık huzur diliyoruz. Ebediyete intikal eden tüm sevdiklerimize, başta anne babalarımız olmak üzere tüm sevdiklerimize de rahmet dileklerimizi iletiyoruz efendim. Nice nice güzel bayramlarımız olsun hep birlikte. 23. Viyana Mega Gastro ve sıfır şeker sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks katkılarıyla sizlerle beraberiz. Programı güzel bir çalışmayla Fatih Bulutlaştık Rappo Remix versiyonuyla kulaklarınızda oldu. Hemen ardından Bekar Gezelim DJ Serkan Kaya'nın güzel yorumu Murat Yeter'in nefis düzenlemesiyle gelecek. Viyana FM.
0: Akif Özcan.
1: Bir kez daha hoş geldiniz, iyi eğlenceler ve şimdiden hepinize iyi bayramlar. Mesaj ve isteklerinizle hep

Aman da aman, yine çok güzel bir şarkıydı. Cevher yorumuyla Ölen Ben radyolarınızda oldu. Aman siz yaşayın. Kimse durup dururken aman ölmesin. Allah hepimize sağlıklı, uzun, böyle güzel, bereketli ömürler nasip etsin efendim. Artı 43 660 130 19 79'dan o güzel istek ve mesajlarınızla tabii ki sizleri programımıza bekliyoruz efendim. Yıldız Hanım, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Bayramı güzel karşılıyoruz. Hepimize güzel bayramlar diliyorum demiş. Amin inşallah efendim. Çok teşekkürler. Hayırlı bayramlar şimdiden. Yıldız Hanım'a, tüm sevdiklerine, ailesine, sevenleriyle güzel bir bayram geçirmelerini temenni ediyoruz. Sabri abi bizimle, Sabri Salih, selam, saygılar, hayırlı yayınlar ve şimdiden hayırlı bayramlar, buradayız demiş. Çok teşekkür ediyoruz Sabri baba, eyvallah. Aman da videosunu göndermiş. Evet. Beni dinlerken hem orada manzara eşliğinde böyle bir sahil kenarından güzel bir video bana göndermiş. Çok teşekkür ediyorum Sabri Salih'e, İsveç Malmö'ye, oradaki tüm gurbetçilerimize de hayırlı bayramlar diliyoruz. Her şey gönüllerimizce olsun inşallah diyelim. Nankör kediyle devam edelim mi programa? Viyana FM'de Mega Gastro ve Pindrinks'le Akif Özcan canlı yayında.

0: Aman da aman, Ramazan Talay, Sarı Yıldız, Atım Arap çok güzel bir potpourri ile hep beraber oynadık. Bayrama muhteşem enerjimizle, coşkumuzla giriyoruz. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla da devam ediyoruz. Sırada Sevecekse İnsan Candan Sevmeli şarkısı var. Demet Aydın ve tabii ki efsanemiz Gökhan Güney'in nefis düeti geliyor. Açalım radyoların sesini. Yolda olanlar, tatil yolculuğunda olanlar iyi yolculuklar diliyorum. Evlerinde olanlar iyi istirahatler. Arefe gününde hala çalışanlar varsa, ki belki olabilir bir kısım. Onlara da Allah kolaylık versin. Hepimize güzel bir Arefe akşamı ve yarın için 4 günlük sürecek olan bayramımız için hayırlı bayramlar diliyorum. Allah nicelerine kavuştursun. Selçuk Bey, iyi akşamlar, buradayız. Akif Bey, iyi bayramlar. Tüm Viyana FM ailemize demişler. Çok teşekkürler Selçuk Beyciğim. Biz de size güzel bayramlar diliyoruz efendim. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan Viyana FM'de canlı yayınla devam ediyor. Kaliteli müzik için doğru yerdesiniz.
1: Viyana FM. Akif Özcan.

Sevecekse insan candan sevmeli. Çok güzel bir çalışma. Ben çok severdim zaten bu şarkıyı. Yani Emrah'ın yorumuyla, Gökhan Güney'in yorumuyla. Çok çok severek dinlediğim bir şarkıydı. Burada sevgili Demet Aydın'la beraber Gökhan Güney'de eşlik etmiş. Yeniden bu şarkıyı coverlamışlar. Bu versiyonu da gerçekten çok çok seviyorum. Bir kez daha sizlerle paylaşmak istedim efendim. Herkese bir kez daha iyi akşamlar, iyi bayramlar. Faruk Atar. Akşama diyor Ali abime ve takımına bol şans diliyorum. İhtiyaçları olacak demiş. Abi adamlar Aref'e bayram demiyor. Maçı organize ediyorlar, bir şekilde buluşuyorlar. İyi maçlar diliyorum. Tabii ki sevgili Ali Süzen'e ve FC Viyana FM takımımıza başarı dileklerimi iletiyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Vurduğunuz gol olsun. Sevgili Zeyno'muz geldi. İyi akşamlar Akif Müdürüm, nasılsın diyor. Hoş geldin. Sağ ol, var ol. Gayet iyiyiz valla, şükürler olsun. Umarım sizler de iyisinizdir. Ben de geldim diyor. Demet dedi ki diyor, Zeyno koş. Akif'te düğün var, bayram var. Ben de diyor koşarak geldim diyor. İyi yaptın tabii ya. Arife bugün. Şöyle bir bayramı yaşatmayalım mı? Bir coşkuyu hisset.

0: demiş. E tabii isteyeceksin Zeyno. Ama bak gidişat belli. Bu akşam beni Nazlı yer moduna sokma, onu söyleyeyim. Hareketli olsun, rica edeceğim. Yıldız Hanım, ben hala yoldayım. Bayramda da burada tatil yok, çalışmaya devam demiş. Allah kolaylıklar versin. E bak ben de yayındayım yani. Ama yarından sonra Allah nasip ederse bir bayram tatilimizi yapacağız. Pazartesi beraber olacağız inşallah. O yüzden bu akşamı şöyle güzel bir şekilde kapatalım bayram tadında. Bir bayram tatilimizi yapalım. Birkaç dinlenelim, gidelim, el öpelim. Değil mi? Çocukları mutlu edelim. Kurban telaşıyla ilgilenelim inşallah. Ardından da bayram sonrasında pazartesi Haziran'la beraber Allah nasip ederse beraber olalım yeniden. Sevgili Raşit, merhaba Akif, iyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum demiş. Şimdiden Kurban Bayramın mübarek olsun diyor. Çok teşekkür ediyorum sevgili Raşit. Sana da merhaba. Senin de bayramın şimdiden mübarek olsun. Allah nicelerine kavuştursun. E biraz farklılığımız olsun ellem demiş. Hadi demiş bayrama diyor, özel diyor. Dün attığım şarkıyı bir dinlet de kove katah ya. Saygılarımla demiş. Raşit yine farkın ortaya kafaya taktı ya, dün çalmadım ya. Dün neyse çok aşırı pop gidiyordum, o yüzden hiç uymazdı ama bugün böyle hareketli oyun havaları falan da çalıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Bugün Raşit'i kırmayalım. İzzet Altınmeşe ve Belkıs Akkale düetini göndereceğim. Birazdan Raşit'in isteğini dinleteceğim sizlere. Bayram özel. Bayramda herkesi memnun ediyor. Yani normalde ediyoruz da. Bazen böyle çok gıcık şeyler istiyor Raşit. O da biliyor ne kadar gıcık olduğunu. Biliyor yani. Bazen benzer gıcıklıkları Zeyno da yapıyor. Yapıyor. Şimdi yapmıyorum deme, yapıyorsun. Sen de biliyorsun ne yaptığını. Bana ters köşeler yapıyorsunuz. Bazen onu Demet de yapıyor mesela. Ama ben kıyamıyorum size. Benim zaaflarım var size karşı. Oralardan faydalanıyorsunuz. Peki canınız sağ olsun. İyi ki varsınız. Hepinize güzel bayramlar dileyelim ve Raşit'in isteğiyle devam edelim. Haydi o zaman buyurun. İyi bayramlar Viyana. İyi bayramlar Avusturya. İyi bayramlar Türkiye. İyi bayramlar Almanya. İsveç, İsviçre, Belçika, Fransa. Avrupa'da, dünyada bizi dinleyen tüm kıymetli gurbetçilerimize, tüm İslam alemine hayırlı bayramlar diliyoruz efendim.
1: Akif Özcan.
2: Viyana efendim.

Herkese bir kez daha mutlu akşamlar dileklerimizi iletelim efendim. Viyana FM'de Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla sizlerle beraberiz. Şimdi Raşit'in isteğini göndermiş olduk. Raşit'ciğim iyi akşamlar. Biliyor, bana takılma koşuna gidiyor ya. Ben de biliyorsunuz Raşit'le takılıyorum. Biz böyle tatlış bir aileyiz. Allah muhabbetimizi artırsın. Hepinize bir kez daha selamlar. Leyla Hanım kolay gelsin diyor. Çok teşekkür ediyorum. Viyana, 12. Viyana'ya selamlarımızı gönderelim. İyi bayramlar efendim. Müdürüm hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Vur patlasın, çal oynasın. Herkese şimdiden sağlık ve huzur içinde geçireceği güzel bir bayram diliyorum. Kurban bayramımız mübarek olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyor. Amin inşallah. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi bayramlar. Mustafa Çatalkaya selamlar. Alma Hanım aktarma beni istemiş sevgili Zeyno. İstek isteyeceğim demişti ya. Bunu göndermiş. Hemen dinletiyorum ben de bunu. Bir live performans buldum. Diğeri akustikte, o daha ağır herhalde. Bu hareketli olan versiyon olması lazım. En çok Demet yapıyor müdürüm. Beni de Demet bozdu böyle diyor. Ha, bu tarz dışı istekler noktasında değil mi? İşte al birini vur ötekisini abi, işte ne bekliyorsun? Ne bekliyor? İki kanka bu yan yana gelince işte. Oynuyorlar, bana oynuyorlar abi. Raşit de bana oynuyor zaten. Takılın bana, takılın. Sıkıntı yok. Ben de size takılıyorum. Canı sağ olsun. Bayram bugün, ağzımı açmayacağım. Yok tamam, istediğinizi yapın ya. Yok vallahi yapayım. Yapın yapın, sıkıntı yok, eğlenin. İyi misiniz? Aman aman tadınız kaçmasın sizin. Hayır, benim tadım kaçabilir. Yok sorun yok. Hayır olur mu? Ben onun için buradayım zaten. Nesin açık göz, hayırlı akşamlar Akifeciğim. Neta Kurban Bayramımız mübarek olsun. Avusturya'dan sevgilerle diyor. Çok teşekkür ederiz Nesin Hanım. Nesin açık göze. Tüm açık göz ailesine Kemal Bey'e de selamlarımızı gönderelim. İyi ki varsınız. Nice güzel bayramlarınız olsun inşallah birlikte. Ailenizle, sevdiklerinizle. Aha Demet de geldi. Bak. Neydi o? Tamam buldum. İyi insan lafın üstüne, tamam. Tamam öyle öyle ya. Yo, hayır canım, öbürünü düşünce halimiz yok herhalde. Yok yok, o kadar da değil, yok. İyi insan lafın üstüne gelir bak. Demet dedik geldi. Ki zaten Zeyno'ya önce haber vermiş. Zeyno'ya kendinden önce mesaj gönderdi. Şimdi de kendi geldi. Sonradan çıktı ortaya yani. Suç mahalline sonradan gelirmiş ya. Sen var ya. Ben ne yapıyormuşum müdürüm ya demiş. Hep Zeyno'nun başının altından çıkıyor bir kere. Ben masumum demiş. Yapma ya, yapma ya. Gören de sanki var ya, aman ne masum zannedecek. Sanki ilk defa tanıyoruz seni de. Hayırlı akşamlar, keyifli vakitler diliyorum müdürüm. Hoş geldin, safalar getirdin. Hepimizin arefesi mübarek olsun. Arefemiz mübarek olsun. Bayramımız da şimdiden inşallah mübarek olsun. Bir tek Raşit'e kutlu olsun. O çok seviyor böyle. 19 Mayıs'ı da kutlu olsun der. Ramazan'a, kurbana da kutlu olsun der. Takılıyor bana. Bana kutlu olsun yazmış. Ben de mübarek olsun diye okudum. Diyor ki ama diyor müdürüm ben kutlu olsun diye yazmıştım. Ben de diyorum ki ona. Ya diyorum hani milli bayramlarımızda falan diyorum. Yani kutlu olsun deriz. İşte dini bayramlarda mübarek olsun deriz. Hani bereketli olsun. Yani işte inancımızın da bir gereği ya. O açıdan bunu böyle kutlamak güzel. Yoksa milli bayramlarımız ayrı bir değer taşıyor. Dini bayramlarımız ayrı değer taşıyor. Şimdi mesela kut. Türkçe kökenli bir kelime. Uğur, kutsallık, saadet kökünden türetilmiş. Uğurlu, şanslı, tebrik anlamlarına geliyor. Ama mübarek mesela daha böyle hani şey, Arapça ve bereket kökünden geliyor. O da işte uğurlu, bereketli, kutsal, feyizli anlamlarına sahip. Genellikle ne yapıyoruz bunu? Ramazan ve kurban bayramlarında işte kandillerde, cumalar değil mi? Hani kandiliniz mübarek olsun filan deriz. Ha kandiliniz kutlu olsun denir mi? Denebilir ama uygun olması durumuna bakıldığında dinilerde mübarek olsun, milli bayramlarımızda da kutlu olsun demek daha hoş olacaktır diye düşünüyorum. Raşit diyor ki biliyor ben sana takılıyorum bilerek filan diyor. O yüzden diyorum ya, takılın canım. Buldunuz Akif'i. Aman kaçırmayın fırsatı. Demet hayırlı akşamlar bir kez daha. Hayırlı arifeler ve hayırlı bayramlar şimdiden. Sevgili Rabia, o da geldi. İyi akşamlar abi, hayırlı yayınlar demiş. Rabia çok teşekkür ederiz. Sevgiler selamlar sana da, ailene, sevdiklerine. Mutlu güzel bir bayram diliyoruz. Haydi devam Zeyno'nun isteğiyle.

Aman da aman ben senin var ya direkt efendim, çok güzel bir Yıldız Tilbe şarkısı Hilal Altın yorumuyla geldi. Şimdi bir Adana yapalım mı? Adana, Adana Köprübaşı. Aman aman. Güzel bir Murat Kurşun yorumuyla devam edelim programa. Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla sizlerle birlikteyiz. Güzel mesajlarınız, bayram mesajlarınız gelmeye devam ediyor. İyi ki varsınız. Artı 43 660 130 1979'dan siz de mesaj ve isteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Bayram tebriklerinizi iletebilirsiniz. 660 130 1979 Viyana FM. Aman da aman. Akif Özcan mikrofonda. Haftanın, bayram öncesinin son yayınıyla beraberiz. Hepinize hayırlı arifeler, hayırlı bayramlar. Aman da aman. Instagram Viyana FM ve Akif Özcan, takip et, beğen, yorumunu gönder. WhatsApp'tan, Instagram'dan, her yerden. Gel.

Biyonerva. Aman da aman, yine çok güzel bir çalışmaydı. Fatih Bulut yorumuyla geldi efendim. Henüz 3 yaşında bir kardeşim var. Seni ondan bile kıskanıyorum dedik. Tey tey diyor Zeyno. Maşallah. Bayram coşkusu hepimize yansıdı. Nihal Hanım, mübarek arefe günü hürmetine ahirete intikal etmiş tüm ölmüşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun, arefemiz mübarek olsun demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ne kadar güzel bir dilek. Ben de program başında ebediyete intikal etmiş tüm değerlerimize rahmet dileklerimi iletmiştim ve geride kalanlara sabır ve hayırlı uzun ömür temennilerimi iletmiştim. Bayramlar işte biraz da olsa o burukluğu belki kenara bıraktığımız, teselli olduğumuz anlar ama belki bazen de tam da bayram olduğu için buruklaştığımız anlar da olabilir. Allah o yüzden o durumda olanlara ekstra sabır versin diyorum. Nihal Hanım diyor ki, Akif'ciğim ilk defa yayına katılıyorum, enerjine bayıldım. Çok teşekkür ederim. Sana diyor keyifli yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Stuttgart'tan kucak dolusu sevgiler, selamlar demiş. Çok teşekkür ediyorum Nihal Hanım'a, Almanya'ya, Stuttgart'a. Bizden de kucak dolusu sevgiler. İyi ki varsınız. Güzel dileklerinizi ben de sizlere iletiyorum. Bir mukabele diyorum. Hayırlı bayramlar. Hayırlı arifeler olsun hepimize. Fundi ile devam. Zirve soğuk.

0: Viyana.
1: Akif Özcan.
2: Aman da aman, koştuğum Ekim'e çok güzel bir çalışmaydı efendim. Burak King yorumu geldi. Catwalk düzenlemesiyle bu güzel çalışmayı dinledik efendim. Arefe gününde beraberliğimiz devam ediyor. Hepinize şimdiden hayırlı bayramlar diliyoruz. Programımızın ikinci saatindeyiz. Artı 43 660 130 1979'dan istek ve mesajlarla bekliyoruz. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks Avusturya'da Mega Gastro'da ve tüm marketlerde sizi bekliyor. Siz de mutlaka alışveriş sepetlerinize Pindrinks atmayı unutmayın. Alışverişlerinizi de mümkünse tabii ki 23. Viyana'da bulunan efendim 30 araçlık ücretsiz otoparkıyla her hafta birbirinden özel indirimlerin olduğu Mega Gastro'dan yapın diyoruz. Her iki sponsorumuza da teşekkür ettikten sonra Fariz İlyas'la devam ediyoruz programa. Hep birlikte dinliyoruz. Viyana FM'de Akif Özcan'a devam ediyoruz.

0: Viyana FM.
1: Viyana FM. Viyana FM'desiniz. Harika şarkılarla Arefe gününde bu özel yayınımızda devam ediyoruz tüm enerjimizle. Berat Bey bizimle, eşi Aslan'ım da dinliyormuş. İyi akşamlar, iyi yayınlar ve iyi bayramlar diliyoruz tüm dinleyicilerinize. Robert Atemo'dan bir şarkı rica ediyoruz. Herkese sevgiler gönderiyoruz demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size, eşinizle güzel bayramlar diliyoruz efendim. Sağ olun. Sevgili Rıfat Aktürk, iyi akşamlar. Ben de buradayım canım abicim. Ben de sizlere hayırlı bayramlar diliyorum. Edis'ten Bana Ne şarkısını rica ediyorum demiş. Önce Robert Atemo isteği, ardından Edis isteği gelecek. Siz de istek ve mesajlarla ve bayram tebriklerinizle bize ulaşabilirsiniz. Artı 43 660 130 19 79.
2: Yine dibi yok gecenin, yine mi efkar? Bardağı boş koy, doldur kalpteki çizgiye kadar. Belki de son

0: Akif Özcan. Akif Özcan.
1: Bir şey sormak istemiyorum.
2: Peki o zaman.

0: Pionev. ADCC'yi Banane kulaklarınızda. Öncesinde yine sizlerin isteklerinden bir tanesiyle hep birlikte dinledik. Robert Atemo, Giden Candan Gidiyor radyolarınızda oldu. Rukiye Hanım da bizimle, iyi akşamlar. Yasin Şimşek'ten bir şarkı rica ediyorum. İyi bayramlar demişler. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Zehra Hanım, iyi akşamlar, iyi bayramlar. Akif Bey, iyi programlar. Herkese sevgiler. Sizden bir şarkı istiyorum demiş. Akif Özcan'ın şarkılarından Olmasın Ki şarkısı. Tabii bunu yapay zeka seslendirdi ama söz müzik bana ait bir şarkı. Onu da aldım listeye. İyi bayramlar.
1: Akif Özcan.
0: Pin Drinks ve Mega Gastro katkılarıyla devam. Mesaj ve istekleri bekliyoruz.
2: Biyomer.

Yine Viyana FM'de olduğu Akif Özcanlısınız. Yavaş yavaş sonlara geliyoruz. Funda Arar'dan Rum havası isteyeyim bari, uzun zamandır dinlemedim. Şimdiden teşekkür ediyorum demiş. Kim göndermiş bunu? Yıldız Hanım göndermişler. Çok teşekkürler. Önce bir Aydın Kurtoğlu yorumu geliyor. Ardından Rum havası Funda Arar'dan gelecek. Teşekkürler niyetmiş. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Abim iyi yayınlar. Şaban Gedik Özlem'i dinmiyor. Çalar mısın demiş. Kemal Ünal çalmaz mıyız? Onu da aldık liseye. Teşekkürler. Hayırlı bayramlar şimdiden. Yanımdaki yakışıklara güzel bir şarkı gönder Akif diyor. Sevgili Raşit göndermiş. Vay vay vay. Baksana yakışıklar abi. Gürcan abi önde. Murat Erdat da arkada. Dilini çıkarmış. Tam bir bayram çocuğu gibi. Şen şakrak. Maşallah. Yolunuz açık olsun. FC Viyana FM. Başarılar. Gönlümüz kalbimiz sizinle. İyi ki varsınız. Vay vay. Gürcan abi ayrı bir karizma. Murat Erdat'la ayrı bir. Görme çocuklar gibi şen şakrak görünüyor. Maşallah maşallah. Karizmalarınız yerinde. Raşit sana zaten diyecek laf bulamıyorum. Sen ayrı bir özelsin. Sen VIP'sin. Sen business'sın. Sen platinyumsun. İnanılmazsın. Seni tebrik ediyorum. Hadi bakalım iyi yolculuklar, iyi bayramlar, iyi maçlar. Hayırlı yayınlar Akif abi. Saygılar diyor. İbo göndermiş. Mümkünse diyor Oğuz Yılmaz'dan Ey Zalim Dünya şimdiden teşekkür ediyorum. Saygılar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili İbo'ya da hayırlı bayramlar dileklerimizi iletelim. Eyvallah. Viyana, Avusturya, Türkiye, Almanya, Belçika, Avrupa, Dünya. Tüm İslam alemine hayırlı bayramlar. Vay vay. Önce Aydın Kurtoğlu, sonra Funda Arar, sonra diğer isteklerle devam.

Vay vay. Arefe gününde bayram özel yayınında sizlerle birlikteyiz. Teşekkürler canım abim, sevgili İbo, eyvallah. Herkesin isteğini çalmaya gayret ettim. Şimdi bir şarkı dinleyeceğiz, ardından da vedamızı edeceğiz. Yıldız Tilbe geliyor, aşka doyamadığım diyor. Ardından da bu akşamı bitirmiş olacağız. Ardından tekrar sizlerle bayramlaşıp vedamızı edeceğiz. Bayram sonrasında inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yıldız Tilbe, sonrasında veda faslında buradayız.

0: Akif Özcan.
1: Aman da aman Yıldız Silver radyolarınızda oldu. Güzel bir çalışması. Aşka doyamadığım sizlerle birlikteydi efendim. Selma Ahmet'in herkesten Allah razı olsun istekler çok şahaneydi. Herkesin bayramını en içten dileklerle ben de kutluyorum demiş. Size de çok teşekkür ediyorum abi. Hayırlı akşamlar. Çok mutlu bayramlarınız olsun inşallah. Sizleri seviyoruz demiş. Selma Hanımcığım çok teşekkür ederim. Bizler de sizleri seviyoruz. İyi ki varsınız. Allah eksikliğinizi vermesin. Güzel güzel bayramlar geçirelim inşallah. Hep beraber Allah dualarımızı, niyetlerimizi, ibadetlerimizi de kabul etsin. Nice güzel günlerde, bayramlarda buluşalım. Tebrik ediyorum. Nice nice güzel bayramlar diliyorum. Bayram sonrası 1 Haziran'da inşallah yeniden buluşabilmeyi ümit ediyorum. Tabii ki bayram boyunca sağa sola böyle giderken ya da evde müsait olduğunuzda mutlaka Viyana FM dinlemeye, Instagram'da Viyana FM'i takip etmeye devam edin diyorum. Değerli sponsorlarıma Mega Gastro'ya ve Pindrinks'e de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sizleri seviyorum. Seni ayrı seviyorum. Ben Akif Özcan. Hepinize saygılar sunuyorum.

0: Biyonerva. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Gezici konsolosluk hizmeti verildi. Türkiye'nin Salzburg Başkonsolosluğu 22 Mayıs 2026 Cuma günü Tirol eyaletine bağlı Innsbruck kentinde gezici konsolosluk hizmeti verdi. Konsolosluk tarafından yapılan açıklamada vatandaşların söz konusu hizmete yoğun ilgi gösterdiği ifade edildi. Avusturya'da evlenme ve boşanma sayıları açıklandı. Avusturya İstatistik Kurumu verilerine göre 2025 yılında Avusturya'da 45.537 evlilik yapılırken 15.217'de boşanma gerçekleşti. Yurt dışındaki Türklere acil durum sistemi. Dışişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen yurt dışı acil durum bildirimi sistemi devlet üzerinden kullanıma açıldı. Yeni uygulama sayesinde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları afet, kriz, kaza ve benzeri acil durumları doğrudan konsolosluklara ve yetkili makamlara bildirebilecek. Yetkililer sistemin özellikle olağanüstü durumlarda vatandaşlara daha hızlı ulaşması ve destek sağlanması amacıyla geliştirildiğini açıkladı. Ölüm sayısı yeni doğanları geçti. Avusturya İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Avusturya'da 2025 yılında 76.067 bebek dünyaya gelirken 87.902 kişi de hayatını kaybetti. Tek dokunuşla ödeme başladı. Viyana'da toplu taşımada yeni dönem başlıyor. Wiener Linien'in TapRide sistemi ile yolcular bilet almadan banka kartı veya telefonlarını cihazlara okutarak toplu taşıma kullanabilecek. Yeni sistem sayesinde tek dokunuşla giriş yapabilecek ve en uygun bilet ücreti otomatik olarak hesaplanacak. Uygulamanın önümüzdeki dönemde kademeli olarak devreye alınması planlanıyor. Yaşlı kadın evinde ölü bulundu. Viyana'nın 10. bölgesinde 78 yaşındaki bir kadın evinde ölü bulundu. Olay, yaşlı kadından haber alamayan akrabalarının polisi aramasıyla ortaya çıktı. Viyana'da bugün sıcak bir gün olacak. Viyana ve çevresinde güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 19 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 32 derece olacağı tahmin ediliyor. Avusturya'da bugün yılın en sıcak gününün yaşanması bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre ülke genelinde sıcaklıklar 32 dereceye kadar çıkacak.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Viyana FM.

Gurbette Sıla Esintisi. Viyana FM. Gurbette Sıla Esintisi. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık.

0: Diyar Restoran 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.07 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız.

App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim, tüm bunların hatırlatmasını yaptıktan sonra günün ilk çalışmasını her zaman olduğu gibi gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan ederek programın startını vermek istiyorum. Bayhan bizlerle birlikte olacak. Benim çok sevdiğim bir çalışma. Dolayısıyla nasıl yorumladığını da ayrı bir merak ediyorum. Program öncesinde bana da sürpriz olsun diye hiç dinlemedim. Adını sen koy diyelim. Kocaman alkışlar sizler için geliyor. Bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.

Bayhan bizlerle birlikteydi. Adını sen koy dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendim bu akşam için sizlere bağlılık mı, alışkanlık mı olduğunu nasıl ayırt ederiz? Neden? Bir şeyin bağlılık mı, alışkanlık mı olduğunu nasıl ayırt ederiz? Neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Bazı mesajlar, bazı cevaplar program öncesinde gelmeye başladı ama onlara geçmeden önce güzel bir eserle daha devam etmek istiyorum. Bendeniz bizlerle birlikte olacak. Kör Düğüm diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Bir dönemin efsanelerinden bir tanesi. Ağla kalbim dedik. Sevgili Aydın Bey bizlere ulaşmış. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Selamünaleyküm hayırlı, güzel sunumlarınız olsun inşallah. Herkesin bayramını kutlar. Nice sağlıklı bayramlar dilerim. Sevenlerinizle birlikte demiş, eyvallah, çok teşekkür ederim. Sizlere de hayırlı mutlu bayramlar olsun. Efendim, bu arada yeri gelmişken şunu da hatırlatalım. Bayram vesilesiyle bu akşam haftanın son programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugünden sonra pazartesiye kadar yokuz. Ben o arada sizleri çok özleyeceğim. Umarım sizler için de durum aynı olur. Sevgili Vahidin Bey bizlere ulaşmış. Merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Sıradaki çalışma size ve dinleyen herkese gelsin. Şimdiden Viyana FM ailesine ve sizlere hayırlı bayramlar dilerim. Bir yerde şayet değer görüyorsan, sana yapılan bir yanlış yoksa, yüzüne tebessümle bakılıyorsa, burada bir bağlılık var demektir. Lakin ortada gözle gözüken bir yanlış varsa ve sen buna rağmen birilerinden, bir şeylerden kopamıyorsan, işte bu alışkanlık demektir. Ve unutmamak gerekir, her alışkanlık uzun vadede kötüdür. Kitap okumak da buna dair. Fedakarlık ister demiş. Ben bu mesajı ilk okuduğumda hani neden kitap okumayı böyle bir şeye dahil etti diye düşündüm ama şöyle bir şey var. Hani uzun süre kitap okunduğunda, uzun yıllar kitap okunduğunda gözde ufaktan bir sıkıntı başlıyor ya. Zannedersem buradaki fedakarlıktan kasıt o. Ama ben yine de kitap okumanın ve buna benzer birçok şeyin, birkaç şeyin bu listeye dahil edilmesi taraftarı değilim. Çünkü söylendiği gibi her şey bir fedakarlık istiyor ama sen ömrünü, sen gününü, saatlerini, saniyeni güzel şeylere feda ediyorsan, orada hiçbir sıkıntı yok demektir. Yani tamamen seçimle alakalı bir fedakarlığın yerinde olup olmadığı. Ben böyle düşünüyorum. Haydi bakalım, güzel bir şiir seslendirelim, ardından yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz.

Bu son sevgilim. Bu son sevdalanışım. Bu son sevgilim. Bu sana son kanışım. Bu gece, bu gece uykumdan ansızın son uyanışım. Bu son sevgilim. Bu aşka son inanışım. Derken işte o an çoktan geldi. Bugün son gün. Bu sana son satırlar. Desem de sen inat et. Son kez gelme aklıma. Ve daha çok kez böl uykularımı. Lakin sebep olma gözyaşlarıma. Bitir hüznü. Güldür yüzümü. Tut ellerimden. Ve seninle beraber giderken bu şehirden son kez bakayım ardıma. Son bir tebessüm edeyim. Sonrasını yaşayıp görelim. Gerekirse tut ellerimden, bir köşede ölümü bekleyelim. Ölümü bekleyelim. Efendim, bu arada bu şiiri gönüldaşım, yol arkadaşım, sevgili Ela için seslendirmiş olalım. Söz konusu o olunca ben dil tutulması yaşıyorum. Ama bir şeyler ortaya koymaya çalıştık. Becerebildiysek ne mutlu bize. Efendim, Berkay Sarı bizlerle birlikte olacak. Kader çizgim diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Bence Bilal Sonses'in en güzel çalışmalarından bir tanesi. Bizlerle birlikteydi. Tuğçe Kandemir'le İçimdeki Sen dedik. Ve hemen şöyle devam etmek istiyorum. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım. Ela şu anda bizlere kulak veriyor. Selam gönüldaşım, hoş geldin. Sesindeyim, huzurlu, mutlu, nazarsız, su gibi akan. Yayınlar dilerim. Soruna cevabım, alışkanlık hayatını kolaylaştırır. Bağımlılık ise seni onsuz yapamayacağına inandırır. Bir şey sana iyi geliyorsa bu alışkanlıktır. Sana zarar verse bile bırakamıyorsan bu bağımlılığa dönüşmüştür. Örnek, kahve içmek alışkanlık olabilir. Bir gün içmeyince sadece canın ister. Ama telefon, sigara ya da insan, bir insan olmadan huzursuz oluyorsan zarar verdiğini bilsen bile bırakamıyorsan bu bağımlılığa dönüşmüştür sevgilerimle demiş. Abi çok garip değil mi ya? Yani kahveyi de bir bağımlılık gibi görenler var da, yani ben hiç işte bugün kafein almadım. Kolum bacağım titriyor, vücudum kafein istiyor diyeni duymadım. Ya da ne bileyim, duysam da tuhaf geliyor. Çünkü biz de bir şekilde kahve içiyoruz. Ama demiyoruz yani, ya işte kahve olmadan uyanamam vesaire vesaire. Bunlar bana bir takım hurafeler gibi geliyor. Ne bileyim, bir alışkanlığın vardır, toplum tarafından kabul görmediğinde o sırf kabul görsün diye uğraşırsın. Bence kahve de onlardan bir tanesi. Baktın ki kabul görmüyor, diyorsun ki ya ama ben bağımlıyım. Yani yapacak bir şey yok, ben de onsuz yapamıyorum falan. Sigara olayı zaten

baştan sona enteresan bir şey. Yani herkes bağımlılık olduğunun farkında ama kimse kabul etmiyor. Örnek veriyorum, sen 30 yaşındasın, 15 yıldır sigara içiyorsun. Bir başkası 30 yıldır sigara içiyor, diyor ki sigarayı bırak. Sen niye içiyorsun? Dediğin zaman diyor ki ben 30 yıldır içiyorum. Aradaki 15 yıl mı sence mesele? Yani bağımlılık neticede. Yani ya sen de bırakacaksın ya bunu demeyeceksin. Çok tuhaf. Benim lise hayatım boyunca en çok duyduğum şey, hani sigarayı bırak sana zararlı, işte ben şu kadar yıldır içiyorum, ben bu kadar yıldır içiyorum, artık o bizi bırakacak falan. Ya böyle şeyleri söyleyerek hiçbir insanı bir şeyin zararlı olduğuna ve bırakması gerektiğine ikna edemezsin. Senden görürsen belki. Ama öbür türlü olduğu zaman, yani bu durumu anlatacak birçok atasözümüz, deyimimiz var. İşte dinime küfreden benden Müslüman olsa gibi. Yani bu tarz durumları anlatmak için kullanılır. Benim de en sık kullandığım sözlerden bir tanesidir. İşte lise döneminde bunları da duyunca aynen böyle söylüyordum. Ama neticede başardım. Ve ben artık şuna inanıyorum. O bir bağımlılık değil, bir alışkanlıkmış abi. Yani kafada bitirince bırakabildiğin, vazgeçebildiğin her şey bence bir alışkanlık. Hani zaman zaman diyorum ya, bazı şarkılar tam yerine denk geliyor diye, işte onlardan bir tanesini dinliyoruz. Burak Bulut gelsin, bir sigara yaktım diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, yavaş yavaş bu saatimizin sonuna doğru geliyoruz. Valla bu gece biraz uzun sürsün istiyorum. Hem ilk hem son program olduğu için, ama görünen o ki yine çok ama çok hızlı geçecek. Sevgili Ela demiş ki, tüm Viyana FM ailesinin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Biz de kendisine hayırlı bayramlar dilemiş olalım.

bir şeyin bağlılık mı, alışkanlık mı olduğunu nasıl anları sorusuna gelince, bu arada hani bazı dinleyenlerimiz az önce söylediklerimden sonra bağlılık mı bağımlılık mı diye sormuş. Sigara muhabbetine falan girince fark etmez, ikisi de aynı yere çıkıyor zaten. Yani bir şeye bağlıysan bağımlısındır abi.

Ve bunun kötü bir şey olduğunu insan en çok gerçekten bağlı ya da bağımlı kalmak zorunda olduğu durumlarda anlıyor. Hani bir şeye bağlısındır, her şey elindedir, buna rağmen anlamazsın, o senin seçimindir. Bir şeye bağlısındır, bunun böyle olmaması gerektiğinin de farkındasındır, elinden de bir şey gelmiyordur. Orada maalesef büyük sıkıntılar var. Sevgili Batu dedi ki, bir yerde herkes senin iyiliğini istiyorsa, kimse kötülüğünü düşünmüyorsa, kimse hakkında acaba mı demiyorsan, bu bir bağlılık göstergesidir. Ama neyin ne olduğunu bile bile bir şeyleri tersine çevirmek için gayret etmiyorsan, burada bir alışkanlık var demektir. Alışkanlık duruma göre korkutucu boyutlara ulaşabilir. Günümüzde birçok insanın alışkanlığı var. Dolayısıyla yalnız kalmaktan korkar hale geliyorlar. Adına yalnızlık korkusu diyorlar. Aslında yalnızlık öyle korkunç bir şey değil. Vaktini, zamanını değerlendirmeyi bilirsen, yalnızlık dünya üzerindeki en konforlu şeylerden bir tanesi olabilir senin için. Ama bir başına kalınca ne yapacağını bilmiyorsan, sürekli birilerinin onayına ihtiyaç duyuyorsun demektir. İşte tehlike tam olarak burada başlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Çok güzel bir cevaptı. El alem ne der olayına bağlı kalmak. Bunu birçoğumuz yaşıyoruz ya. Kiminin yaşamında göz önünde, hani kimi göstere göstere yaşıyor, kimi de kapalı kapılar ardında yaşıyor. Hani ne bileyim, bir yeri temizliyor. Sorsan kendi için yapıyor, kendine iyi geliyor. Ama içeride bir yerde hep bir el alem ne der olayı var. Burada bir şeylerin ona iyi geldiği doğru aslında, ama orada temizlik yapmak değil, temizliğin sonrasında bence karşı taraftan duyduğu sözüm ona güzel sözler. Tabii ben en basit yerinden örnek verdim ama bu konuya örnek verilebilecek insan hayatında birçok şey var. Efendim, Feryal Sepin bizlerle birlikte olacak. Masal diyelim ardından. Bu saatin kapanışı için buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Sevgili Yıldız bizlere kulak veriyor. İyi geceler, iyi yayınlar. Şimdiden sana ve tüm dinleyenlere güzel bir bayram diliyorum demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Valla her ne kadar bayramların eski tadı, amacı kalmadı desek de, abi o bayram telaşı insanın içine ister istemez farklı bir sevinç veriyor ya, tabi buruklukla birlikte ama veriyor yani. Ve hani hep söylüyorum ya, işte tebessüm hayatın içindense gözyaşı da hayatın içindendir. Gözyaşı hayatın içindense tebessüm de hayatın içindendir diye, bence bayramlar bunun en büyük göstergesi. Yani illa birini kaybetmiş olmana falan gerek yok. Ne bileyim, bir aile büyüğünü ziyaret ediyorsun. Sonrasında bir şey yaşanıyor. Ya işte zaman neleri götürüyor diyorsun. Kaç yaşına geldi? Allah uzun ömür versin diyorsun. Bir anda geçmişi yad ederken bulabiliyorsun kendini. Ya işte şu tarihte biz onunla şöyle yapmıştık diye. Bayramın kalan güzelliği de burası bence. Yani ben çevremde bunları duyuyorum. İşte bir bayram geldiğinde, bir yere gidildiğinde bir deniyor yani, işte şu vardı şöyle yapardık, bu vardı böyle yapardık falan. Bu benim için bayramın güzel bir tarafıdır ve umarım durum herkes için bu şekildedir. Efendim, sıra geldi bu saatimizin son çalışmasına. Figen bizlerle birlikte olacak. Sustum yıllarca diyelim, ardından programın ikinci ve son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: reklamlar.
1: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özel hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eski

0: ışığın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
1: Reklamları dinlediniz. Aşkı meçhul.

0: Aşkı meçhul, aşkı meçhul.
1: Seveceksin bir kadını. Seveceksin acıyı, tatlıyı, inatını. Gözleri çıkamayacak aklından. Ezber edeceksin adını. Ve seviyorum diyeceksin kadına. Kaçıp gitse de seveceksin. Bir çocuk gibi inatına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına. Sessiz kalacaksın. Gitmek yok inatına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa, sevdiğinde bulacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın.
0: Aşkı meçhul. Her zaman
1: en iyi, en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşkı Meçhul devam ediyor. Aşkı Meçhul.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Bu güzel eserle birlikte programın ikinci ve son saatini, startini verdik. Funda Arar benim en sevdiğim kadın sanatçılardan bir tanesidir. Kendine has bir tarzı var, çok güzel bir ses rengi var ve tarzını da, sesini de yıllardır koruyor. Zaten şöyle bir gerçek var, yani bazı sanatçılar sesini ne kadar korursa korusun, tarzı bozulduğu zaman insanın bir dinleyesi kaçıyor abi. Özellikle bence uzun zamandır hayatımızda olan sanatçılarda durum böyle. Ki Funda Arar da onlardan bir tanesi. Umarım sizler de aynı duygu ve düşünce içerisinde bu güzel esere kulak verdiniz. Sevgili Pınar Hanım başkentten bizlere kulak veriyor. Merhabalar Melih Bey, iyi yayınlar dilerim. Sıradaki çalışma size ve dinleyen tüm dostlara gelsin. Şimdiden bol bereketli bayramlarınız olsun. Sorunun cevabına gelecek olursak, bir şeyin bağlılık mı, alışkanlık mı olduğunun kararı tamamen bizim fiilen yaptıklarımıza bağlı. Bir şeyi yaptıktan sonra, gece olup tek başımıza kaldığımızda, ya ben nasıl olur da bunu yaparım diyorsak şayet, orada bir bağlılık vardır. Ama gönlümüz, gözümüz rahat bir şekilde başımızı yastığa koyabiliyorsak, o sadece bir alışkanlıktır ve çoğu alışkanlık insana keyiften başka bir şey vermez. İnsanın hayatını kolaylaştırır. Bence yalnız olan, yalnız olduğunu düşünen her insan bir alışkanlık edilmeli ki hayat kendileri için çekilir hale gelsin demiş. Değil mi? Yalnızlıktan dert yananların en birincil sebebi budur bence. Ya tek başıma yapacak bir şey bulamıyorum, nasıl vakit geçiriyorsun? Ben yalnız olmayı seven bir insanım. Dolayısıyla bu da en çok duyduğum sözlerden bir tanesi. Ya tek başına nasıl vakit geçiriyorsun? Bazen yalnızlık da keyif verir abi, yani. Ki ben yalnız olduğumu düşünmüyorum. Sadece etrafımda diğer birçok insan kadar kalabalık yok. Onun dışında tabii ki de yalnız değilim. Ha, günün birinde Allah göstermesin ki gerçekten yapayalnız olursam, yani yalnızlık kelimesinin hakkını tam anlamıyla teslim edersem, bu neticeyi de ben istemiyorsam, o zaman rahatsız eder. Belki, ama şimdi yalnızlık benim için rahatsız edici bir şey değil. Peki, bu arada sorunun bendeki cevabına gelecek olursak, şöyle ki, aslında ben de yakın cevaplar vereceğim. Biz birinden ayrıyken o yanımızda kalsın diye türlü türlü bahaneler uyduruyorsak, o bunun farkına varmayıp bize sırt çeviriyorsa, burada bir bağlılık vardır. Çünkü sırt çevirmesine rağmen, ya hadi kardeşim bir git diyemezsin. Özür dilerim, burada bir bağlılık vardır dedim galiba. Burada bir alışkanlık vardır. Ama biri sana gerçekten canı gönülden değer veriyorsa,
Sen de ona değer veriyorsan, verdiğin değerin karşılığını her gün biraz daha fazla görüyorsan, bunun farkındaysan ve nankörü değilsen, işte burada bir bağlılık vardır. Ben bağlılıktan yanayım abi, bağımlılıktan yanayım. Yani aşk için söylüyorum bunu. Yoksa şey olmasın. Hani az önce bağlılık, bağımlılık kötü diyordun, Allah korusun diyordun, şimdi ne oldu denmesin. Ben aşk gözüyle bakıp söylüyorum. Ben dünya üzerindeki birçok şeye aşkla bakılması gerektiğine inanan bir insanım. Çünkü şöyle, birine aşık oluyorsun, sonrasında sadece aşık olmakla kalmıyorsun, aile oluyorsun ve her şeyin başına ailen geçiyor. Şimdi ben böyle söyledim diye aileden önemli şey mi var? Aşk nedir kardeşim? Ne olmuş ya, ne aşıksan diyen olabilir de. O ailenin de temeli aşk ya. Her şey böyle başladı. Bugün bunun tam tersi olsa, İşte babanız ya da anneniz ailesini birçok şeyin, bakın her şeyin demiyorum, ama birçok şeyin önüne koymasa, böyle hissettirmese, aileden önce başka birileri gelse, dış dünyanın ne dediğini önemsese vesaire vesaire, bu can sıkar mı sıkmaz mı? Böyle bakmak lazım. Diğer türlüsü bencillik oluyor. Hani senin kurduğun, kuracağın aileye değer vermen demek, kendi aileni, aslını inkar ettiğin, sildiğin demek değil ki. Sen zaten temelden o şekilde yetiştiğin için büyük ihtimalle sonrasında kendi ailene de aynı değeri veriyorsun. Bunu unutmamak lazım. Biraz büyük resmi görmek gerekir. Efendim, Gökhan Özen gelsin. Bize aşk lazım diyelim. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela için gelsin. Ardından bir de Göksel gelecek. Benim çok sevdiğim, uzun zamandır dinlemediğim, dinletmediğim çalışmalardan bir tanesiyle iki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Göksel bizlerle birlikteydi. Baksana talihe dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79. Bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Sevgili Emine ablam bizlere ulaştı. İyi akşamlar Melih. Ben varım, yalnız değilsin. İyi yayınlar, güzel bir gece ve arefe diliyorum demiş. Eyvallah, teşekkür ederim ablam, hoş geldin. Sefalar getirdin. Ya bir de böyle yalnızlığa can kurban zaten. Hani dedim ya, yalnız olduğumu düşünmüyorum. Sadece filtrelerim var. Hayatımdaki kişi sayısı diğerlerine göre az. Çünkü ben hayatıma, ya bana dokunmayan yılan bin yaşasın da iki muhabbet edelim yeter kafasıyla kimseyi almıyorum. Hayatımda yılan olmasın düşüncesiyle alıyorum, yine de yanılıyorum, olsun. Mesele bunu sıfırlamak değil, aza indirgemek zaten. Şükür ki ben az yanılan kızımdayım. Sevgili Emine ablamız ve onun gibi dostlar sayesinde dolayısıyla sevgili Erdatlı ailesine de saygı, sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Sıradaki çalışmayla birlikte Gülden ve Aydın Kurtoğlu gelecek. Yak diyelim ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

Bionevam. Tantaşçı ve Harun Kolçak bizlerle birlikteydi. Gitme seviyorum dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Yavaş yavaş programın sonuna doğru gelmekteyiz. Sevgili Leyla Hanım ve Ahmet amcamız bizlere kulak veriyor ve Ahmet amcamızın bizlere bir mesajı var. Selam evlatı yayınlar. Senin şu dobra dobra konuşmalarına bayılıyorum. Programı en çok bu yüzden dinliyorum. Koparan şovdan bahsetmiyorum bile. O bambaşka bir olay. Umarım kısa sürede onu da bizlerle buluşturursun demiş. Vallahi ben de öyle umuyorum çünkü çok özledim. İçimde gizli tutmaya çalıştığım ama zaman zaman burada bile ortaya çıkan çok büyük bir enerji var. Ve inşallah günün birinde o enerjiyi atacağız. Sorunun cevabını şu şekilde vermiş. Aslında bağlılığın da alışkanlığın da fazlası zarar. Ne birine tam olarak bağlı kalacaksın ki bir şeyler zoruna gitsin. Ne birini alışkanlık haline getireceksin ki kendinden taviz veresin demiş. Değil mi? Aslında yani birine karşılık görmeden bağlı kalırsan, ya işte kocamdır vesaire vesaire, bu sadece alışkanlık değildir. Bu aynı zamanda bağlılıktır. Tam tersi de alışkanlıktır. Ne olduğunu bilirsin, işte kocamdır vesaire demeye bile çekinirsin. Ama yanındasındır. Burada alışkanlık vardır. Ama sevgili Ahmet amcamızın söylediği yerden bakınca da aslında ikisinin birbirinden pek farkı yok. İşin sonu şuraya varıyor. Her şeyin fazlası zarar abi, yorar, sıkar. Düşünsene. Birinin yanında olmayı alışkanlık haline getirmişsin. Ona bağlısın ve bu sebepten senden uzak kalmak istiyor, ayrılmak istiyor. Ona haksızsın bile diyemiyorsun çünkü yaşanılan şeyin sen de farkındasın. Çok acı değil mi ya? Ne kal diyebiliyorsun? Ne git ne halin varsa gör diyebiliyorsun. Yanlış yapıyorsun diyebiliyorsun. Tuhaf. Efendim sevgili Tuğba Hanım bizlere kulak veriyor. Kendisini ilk kez görüyorum. Programımızda umarım bundan böyle daimi dinleyenlerimizden bir tanesi olur. Bayramdan sonra pazartesi itibariyle hafta içi her gün Türkiye'de 22, Avusturya'da saatler 21'i gösterdiğinde sizlerle birlikteyiz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Demiş ki, iyi yayınlar, müsaadenizle sıradaki çalışmayı size armağan etmek istiyorum. Size ve Viyana FM dinleyenlerine armağan etmek istiyorum. Geceniz güzel olsun. Eyvallah, teşekkür ederim. Şahsım ve Viyana FM ailesi adına. Efendim Afra bizlerle birlikte olacak. Şimdi böyle biriymiş diyelim, ardından gecenin son şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Son dönemin en güçlü seslerinden bir tanesi sevgili Afra kulaklarımızdaydı. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sırada yine çok güzel bir çalışma var. Aslında liste dışı bir çalışma var. Ben sevgili Afra'nın bu eserini dinlediğimde bilmiyorum sizler aynı düşüncede misiniz ama şöyle minik bir Şebnem Ferah tınısı aldım ve ben normal şartlarda program içerisinde Şebnem Ferah'a yer vermiş ya da işte program haricinde çok öyle sıklıkla Şebnem Ferah dinleyen bir isim değilim. Ama yine de bildiğim güzel çalışmaları var. Kendi dalındaki başarısı tartışılmaz. İşte o bildiğim, daha önce bir şekilde dinlediğim güzel çalışmalardan bir tanesini şiirden sonra liste dışı olarak yayınlamış olacağım. Sevgili Afra'nın bu eserini dinleyince aklıma bir anda o eser geldi ve 96 yılına gittim. Efendim, önce güzel bir şiir, ardından güzel bir eserle yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Haydi bakalım.

bekle sevgilim. Öyle söyleme. Ellerini bırakıp gitmek bana yakışmaz. Kalsam seninle, gitsem sensiz olmaz. En güzeli kalbinde seninle yitirmek aklını. Delirmek en temizinden. Ve sen diye diye gezmek bu şehrin sokaklarını. Duvarlara resmetmek seni. Ve gecenin karanlığında yankılı bir biçimde anmak adını. Hatırlar mısın sevgili? Seni seviyorum derken kırmak için çok uğraşmıştın inadımı. Kaybetmekten korktuğumdan ağzım dilim varıp da seni seviyorum diyememiştim. Haklıymışım sevgilim. Ben konuştukça sen benden gittin. Haykırdım, duymadın. Ne haldeyim bilmedin. Halimi görmedikçe sen bende bittin.

Şebnem Ferah kulaklarımızdaydı. Benim en sevdiğim çalışmalardan bir tanesi. Deli kızım uyan dedik. Bu şarkının bir de hikayesi varmış. Onu okuduktan sonra daha da severek dinlemeye başladım. Umarım sizler de aynı keyfi aldınız, aynı duyguya ortak oldunuz. Bu akşamlık, bu haftalık bizden bu kadar. Pazartesi tekrar görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse aşk ola. Son bir mesajım var, ona yer vermek istiyorum. Sevgili Bülent abim bana ulaştı. Kardeşim hayırlı geceler, biraz geç kaldım ama kulağım sende. Senin ve dinleyen tüm gönül dostlarının Kurban Bayramı mübarek olsun. Rabbim sağlık ve mutluluk içinde yenilerini görmeyi nasip etsin. Vakit kalırsa Kerim Tekin Karbayazdır Ölüm çalışmasını rica ediyorum. Kulağı sende olan gece kuşlarına armağanım olsun. Sizleri Allah'a emanet ediyorum demiş. Eyvallah abim, teşekkür ederim. Mesajını görür görmez aldım şarkıyı listeye. Madem 90'lı yıllara gittik, sevgili Kerim Tekin'i de rahmetle yad etmiş olalım. Maalesef çok erken yaşta kaybettiğimiz sanatçılarımızdan bir tanesi.

emeğine yüreğine sağlık. Hayırlı geceler, senin ve ailenin bayramı mübarek olsun demiş. Eyvallah ablam, çok teşekkür ederim. Size de şimdiden hayırlı bayramlar dilemiş olalım. Kocaman alkışlar sizler için geliyor. Kerim Tekin kulaklarımızda olacak. Ve ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Haydi bakalım.

0: Terk ettin, salla, çare var mı gözyaşıma? Sanmam, yazık oldu genç yaşıma. Eli güne rezil ettin.
1: Biyomerfan.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler. Kırıldım yar. Aldatıyor dediler. Aldırmıyor dediler.

insanın içini acıtıyormuş aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yürüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgiyi, ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.